0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava

Durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım işiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-20 derece, Belgrad parçalı bulutlu 21-29, Berlin çok bulutlu 15-23, Helsinki sağanak yağışlı 9-13, Kopenhag sağanak yağışlı 12-20, Londra parçalı bulutlu 14-27, Moskova parçalı bulutlu 22-28, Paris parçalı bulutlu 15-29, Priştina az bulutlu 17-25, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Varşova sağanak yağışlı 20-26, Viyana parçalı bulutlu 19-28, Zürih sağanak yağışlı 16-24 derece. Amman açık 19-33, Aşgabat az bulutlu 17-30, Bağdat açık 33-44, Bakü az bulutlu 21-31, Kabil açık 20-32, Kerkük açık 28-42, Kuveyt açık 32-43, Medine açık 32-44, Mekke açık 32-44, Riyad açık 29-42, Şam açık 17-37, Tahran açık 23-36, Tiflis çok bulutlu 20-32, Tokyo az bulutlu 20-26 derece, Cezayir az bulutlu 20-31, Kahire açık 23-38, Melbourne az bulutlu 9-21, Montreal açık 23-34, New York açık 20-35, Sydney açık 15-23, Washington açık 24-36 derece. Çatalhöyük açık 20-32, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-31, Komrat parçalı bulutlu 20-31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21-28, Münih sağanak yağışlı 16-22, Podgorica açık 22-33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Taraglia açık 19-32, Balkaneş açık 18-33, Zenitsa çok bulutlu 16-26, Gazi Magosa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 24-29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20-30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle dinimizde ibadet kavramı ve namazla ilgili bir söyleşi yapmak istiyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadet ve namazla ilgili şöyle buyurur değerli kardeşlerim. Ey iman edenler, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki korunmuş olursunuz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde böyle buyurur. İbadet bizi yaratan ve pek çok lütuflarda bulunan Allah-u Teala'ya bir teşekkürdür. İnsan iyiliklerini gördüğü kimselere karşı daima kendisini borçlu görür ve her vesileyle bu borcunu gördüğü iyiliğe karşılık vermek suretiyle ödemek ister ve bundan haz da duyar. Halbuki insanın bu konuda en çok minnet duyması lazım gelen, hiç şüphe yok ki değerli kardeşlerim, Yüce Allah'tır. Çünkü insan o yüce yaratıcının sayısız nimetlerine erişmiş olarak dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala onu en güzel surette yaratmış ve evrende olan her şeyi onun emrine vermiştir. Yeri ve gökleri ve bunlarda olan her şeyi insana hizmet için var etmiştir. Nitekim yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur değerli kardeşlerim. Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size her türlü meyveler çıkaran, izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri de size akıtan ancak ve ancak Allah'tır. Adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı size faydalı kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren yine Allah'tır. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. İbrahim suresi 32 ve 34. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah böyle buyurur değerli kardeşlerim. Allah-u Teala kendisine bu kadar nimetleri verdiği insan ona hamd etmek, ona şükretmek durumundadır. İşte buna biz ibadet diyoruz. Evet, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın insanların ibadetine de ihtiyacı yoktur. Aksine buna muhtaç olan insandır. Çünkü ibadetler her şeyden önce insan hayatını disiplin altına alır. İnsanın belli zamanlarda yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetler insanı başıboşluktan ve sorumsuzluktan kurtarır. Her işinde Allah'ın gözetim ve denetimini gönlünde duymasını sağlar. Sorumluluk duygusu böylece gelişen insanın toplum içindeki davranışları ve olaylar karşısındaki tavırları ölçülü olur değerli kardeşlerim. Diğer taraftan ibadetler insanın ruhi ve manevi terbiyesine de hizmet eder. Başkalarına karşı kötü duygu ve düşüncelerden arınmasını sağlar. Başkalarıyla olan ilişkilerinde haksızlıklardan sakınmasına yardımcı olur. İbadet Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Nitekim Peygamberimiz Muaz bin Cebel'e şöyle söylemiştir. Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin dedi Muaz'a Peygamberimiz. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdi. Peygamberimiz bu sefer Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra Peygamberimiz tekrar sordu.
Allah'a ibadet ettikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin dedi Muaz bin Cebel. Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine Peygamberimiz onlara azap etmemektir buyurdu. Değerli kardeşlerim, ibadet Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı olduğu içindir ki Allah'tan başkasına kim olursa olsun ibadet edilmez. Allah'tan başkasına ibadet etmek veya Allah'a yapılan ibadete başkasını ortak kılmak en büyük günah sayılmıştır. Bundan tövbe etmedikçe Allah bu günahı bağışlamayacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. İbadetle erginlik çağına gelmiş, aklı başında Müslüman olan kadın ve erkekler yükümlüdür. Bu yükümlülük ölünceye kadar devam eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin içerisinde namaz başta gelir. İslam'da 5 temel ibadet vardır. Bunlardan birisi namazdır. Namazın Arapçası salattır. Salatın sözlük anlamı da dua demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum." Onlara salat et. Yani dua et. Çünkü senin salatın, senin duan onlar için sükunettir buyurulmuştur ki buradaki salat dua anlamındadır. Tevbe suresi 103. ayette. Yine Peygamberimize salat ve selam olsun dediğimiz zaman da bu manayı anlarız. Dindeki anlamı ise değerli kardeşlerim, Peygamberimizin öğrettiği şekilde Allahu Ekber sözü ile başlayıp selam ile biten özel fiil ve sözlerden ibaret olan bir ibadetin adıdır. Namaz farzdır. Allah'ın kesin emridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin. Bakara suresi 110. ayet-i kerimede. Yine inne salate kanet alel müminine kitaben mevkuten. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de böyle buyrulur. Ve yine Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinul gayyime. Onlar dini sadece Allah'a halis kılarak, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur değerli kardeşlerim. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. 5 vakit namaz peygamberimize peygamberlik geldikten yaklaşık 11,5 yıl sonra Miraç'ta farz olmuştur. Namaz erginlik çağına gelen ve aklı başında olan her kadın ve erkek Müslümana farz kılınmıştır. Erginlik çağına gelmemiş olan çocuklara namaz farz değil ise de 7 yaşından itibaren namaza başlatılmaları, alışkanlık kazanmaları açısından yararlı olacaktır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz şöyle buyurulmuştur. Çocuklarınıza 7 yaşına geldikleri de namaz kılmalarını öğütleyin buyurur. Böylece çocuklar erginlik çağına gelip namaz kendilerine farz olunca namaza karşı yabancılık çekmemiş olurlar. Değerli kardeşlerim, namaz Allah'a karşı yapılması gereken kulluk görevlerinin en önemlisidir.
Çünkü Allah imandan sonra namazdan daha üstün bir ibadeti emretmemiştir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde çeşitli vesilelerle geçmektedir. Namaz, kalp, söz ve beden ile yapılan ibadetleri bir araya toplamış bulunmaktadır. Namazın insan için pek çok yararları vardır. Çünkü Allah-u Teala bizlere yararı olmayan bir şeyi emretmemiştir. Zira Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. İhtiyacı olan biziz. Yapılmasını istediği her şeyde bizler için pek çok yararlar vardır. Kısaca namazın bazı yararlarına şöylece işaret edelim inşallah. Birincisi, tabii namaz Allah'ı hatırlatır insana. Değerli kardeşlerim, İnsan başkasına el avuç açmadan, muhtaç olmadan yaşamak için çalışmak zorundadır. Kendisini çalışmaya veren kimse ise çoğu zaman ölümü ve ölüm ötesindeki hesabı unutur. Bu yüzden her an günah işleyebilir ve günah işlemeyi adet haline getirebilir. Bunun en güzel örneği kumarbazlar ile zevk ve eğlenceye aşırı düşkün olanlardır. Bunlar kumar oynamaktan, içki içmekten, zevk ve eğlenceden başka bir şey düşünmezler. Ne ölümü, ne ahireti ve ne de ahiretteki hesabı hiç hatırlamazlar. Hiç ölmeyeceklerini ve dünyanın sona ermeyeceğini sanırlar. Derken ölüm gelip çatar ve bunları hazırlıksız olarak yakalar. Pişman olurlar ama bu pişmanlık bir fayda vermez. İşte değerli kardeşlerim, beni anmak için namazı dosdoğru kıl. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde namazın bu hikmetine işaret edilmektedir. Hiç şüphe yok ki namaz Cenab-ı Hakk'ı anmak için, hatırlamak için, onunla iletişime geçmek için kılınır. Bu yalnız namazın değil, diğer ibadetlerin de esasını teşkil eder. Daha doğrusu hangi suret ve biçimde olursa olsun Allah'ı anmak gerçek ibadettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikran kethîrâ. Ey müminler, Allah'ı çokça anın, hatırlayın, onu sabah akşam tesbih edin buyurulmuştur. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerde. Değerli kardeşlerim, Allah'a saygı duyan müminlerin niteliklerinden de söz edilirken, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, hatırlarlar, zikrederler ve Rabbimiz sen bu gökleri ve yeri boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Yine Nur suresinin 37. ayet-i kerimesinde de o adamlar ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Yine değerli kardeşlerim, Peygamberimizin şu hadis-i şerifi de Allah'ı anmanın en büyük ibadet olduğunu göstermektedir. Buyurur ki Peygamberimiz, ben size yaptıklarınızın en iyisini, Allah katında en çok razı olunan, derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü Allah yolunda vermekten daha hayırlı olan ve düşmanlarınızla karşılaşıp da sizin onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizi şehit etmelerinden daha faziletli bir işi haber vereyim mi? Buyurmuş ashabına ve ashabı da Peygamberimizin bu hangi iştir ya Resulallah demeleri üzerine Peygamberimiz Allah'ı anmaktır cevabını vermiştir. Görülüyor ki bütün ibadetlerden maksat Allah'ı anmaktır değerli kardeşlerim. Allah'ı anmanın en güzel şekli ise
namazdır. Diğer taraftan insana Allah'ı unutturacak şeylere karşı en çok koruyucu bir siper de yine namazdır. Çünkü belli aralıklarla Allah'ı hatırlayan kimse kötü duygu taşıyamaz. Başkalarına hile ve haksızlık düşünemez. Bir gün yaptığı her şeyin hesabını Allah'a vereceğini düşünerek ölçülü hareket eder. Böylece namaz insan ruhu üzerinde daha etkili, nefsin heva ve hevesine yönelmesine daha çok engel ve her işte dürüstlüğe daha çok özendirici bir ibadettir değerli kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmuştur: İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten sizi alıkoyar. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimede hiç şüphe yok, namazdaki belli hareketler, oturmak, kalkmak, alnı yere koymak, tekbir ve tehlil getirmek namazın amacını gerçekleştirmeye yetmez. Bunlar değerli kardeşlerim namaz için gerekli olmakla beraber gerçek namazın bunlardan ibaret olduğu da söylenemez. Gerçek namaz ruhu önce Allah'a karşı boyun eğme, yüce yaratıcının huzurunda benliğini silme, sonra da hak ile ilgilenmeye engel her türlü endişe ve kuşkudan sıyrılmadır. Bunun için Kur'an okuyarak, dua ederek, tekbir ve tehlil getirerek dilini, diğer organlarını meşgul etmek namaz kılana gereklidir. Bütün bunlarla birlikte kainatı yaratan ve yöneten yüce yaratıcının huzurunda bulunduğunu hatırdan çıkarmamasıdır. Bunun içindir ki değerli kardeşlerim namaz kılan namaz esnasında kimse ile konuşmayacağı gibi namazın rükün ve adabı dışında herhangi namaza aykırı bir harekette de bulunmayacaktır. Namaz dinin direğidir değerli kardeşlerim. İslam dinini bir binaya benzetecek olursak namazda bu binayı ayakta tutan direk demek olur. Binanın ayakta durması direklerle mümkün olduğu gibi dini ayakta tutan da namaz olmuş olur. Bu bakımdan namaz din binasının en önemli unsurlarından birisini oluşturur. Bu unsurun yokluğu bina için büyük bir eksiklik olduğunda şüphe yoktur. Bunun içindir ki Peygamberimizin yaptığı son tavsiyelerinden birisi namaz olmuştur. Ve yine değerli kardeşlerim namaz erişilen nimetlere karşı Allah'a bir teşekkürdür. Bir hamddır, bir şükrandır. İnsan Allah-u Teala'nın en değerli yaratığıdır. Allah-u Teala insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Ona iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlı olandan ayırt edecek akıl vermiştir. Evreni ve evrende olan her şeyi insan için var etmiş ve onun hizmetine vermiştir. Allah-u Teala'nın verdiği sayılamayacak nimetlere karşılık insan o yüce yaratıcıya teşekkür etmek durumundadır. Bu teşekkür dil ile olabileceği gibi en güzeli ibadetle olanıdır. İbadetlerin en mükemmeli ise namazdır. Peygamberimiz farz namazlardan başka nafile namaz da kılardı. Çoğu kere geceleri kalkar nafile olarak namaz kılardı. Kendisine ey Allah'ın Resulü geçmiş ve gelecek günahlarınızı Cenab-ı Hak bağışladığı halde namaz için bu kadar yorulmanızın sebebi nedir diye sorulduğu zaman Peygamberimiz Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı şeklindeki cevabı namazın hikmetini en güzel şekilde açıklamaktadır değerli kardeşlerim. Eğer insan Allah'ın verdiği nimetlere ona ibadet ederek şükredecek olursa Allah-u Teala verdiği nimetleri artıracağını
vaat etmektedir. Ve le'in şekertüm le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz elbette ki nimetlerimi artıracağım. İbrahim suresi 7. ayette buyurur. Değerli kardeşlerim, esasen nankörlük çirkin bir huydur. Eriştiği nimetlerin kadrini bilmeyen ve o nimetleri kendisine verene saygı duymayan kimseyi Allah da sevmez. İnsanlar da sevmez. Bu kimse bu kötü huyu sebebiyle daha çok nimetlerden mahrum kalır. İşte namaz, insanın böyle çirkin bir huydan arınmasına yardımcı olur. Bir de değerli kardeşlerim, namaz vaktin kıymetini öğretir insana. Namazlar için belirli vakitler vardır. Namazlar bu vakitlerde kılınır. İleride bu konuda yine tabi uzun uzun bu stüdyodan konuşacağız belki. Ama Peygamberimiz namazın vaktinde kılınmasına büyük önem vermiştir. Bir yolculukta ashab yorulmuş, bir yerde konaklayıp dinlenmek istemişlerdi. Peygamberimiz yolculuk şartlarında bile namazı düşünmüş ve korkarım uyuyakalıp namazı kaçırırsınız buyurmuştu. Peygamberimizin müezzini Hazreti Bilal, ben sizi uyandırırım deyince bu güvence üzerine hep beraber istirahate çekilmişlerdi. Ancak onlar gibi Hazreti Bilal de uyuyakalmış. Uyandıklarında güneşin doğduğunu ve sabah namazının vaktini kaçırdıklarını görmüşler, üzülmüşlerdi. Peygamberimiz kendilerini uyaracağını söyleyen Hazreti Bilal'e, Bilal, verdiğin söz ne oldu buyurmuş. Ona üzüntülerini bildirmişti. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin hiç kimseye beddua etme adeti yoktu. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ancak Hendek Savaşı'nda bir ikindi namazını vaktinde kılma imkanı bulamadığı için kendisine bu fırsatı vermeyen düşmanlarına beddua ettiği rivayet edilir. Yine değerli kardeşlerim, güneş batıncaya kadar bizi ikindi namazını vaktinde kılmaktan alıkoydular. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun buyurmuştur. Namazın vaktinde kılınmasının önemine dikkat çekmiştir. Peygamberimize hangi ibadetin daha üstün olduğu sorulduğunda Es-salatu li vaktiha, vaktinde kılınan namazdır buyurmuştur. Namazı vaktinde kılmanın önemini kavrayan kimse, değerli kardeşlerim, bunu günlük çalışma hayatına da aktaracak ve her işi vaktinde kılmaya özen gösterecektir. Meşhur bir atasözümüz var. Vakit nakittir. Gerçekten vakit çok kıymetlidir. İnsan her şeyi vakit ve zaman içerisinde kazanır. Nakit ile vakit kazanılmaz. Geçmiş bir zamanı geri getirmek için dünyaları verseniz geçen zaman geçmiştir, artık geri gelmez. İşte namaz insan hayatı için vaktin ne kadar önemli olduğunu öğretir ve her şeyi zamanında ve vaktinde yapma alışkanlığı kazandırır değerli kardeşlerim. Bugün bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı bizlere nasip eylesin. Dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından selam olsun. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzey

Doğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah projesiyle Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makinalarıyla ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sahip oldukları afet yönetimi tecrübelerini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmayı insani sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çünkü sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İşkur yanında. Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr web adresinden erişilebileceğini kaydetti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı şiddetli saldırılarla işlediği soykırım sürecinde çevre ülkelere yönelik işgal ve yayılma faaliyetleriyle bölgede büyük bir yıkım ve istikrarsızlığa neden oldu. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarda 90'dan fazla kişinin boğulduğu belirtildi. İsrail'deki Arap azınlığın haklarını savunan Adalah Hukuk Merkezi, Amerika ile İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Amerika'nın daimi büyükelçilik yerleşkesi için kamulaştırılan Filistin arazisinin 99 yıllığına 1 dolara kiralanmasını, Filistin topraklarına el konulmasının meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Cuma günü 3 maç oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle. Saat 2'de Portekiz-Hırvatistan, saat 6'da İsviçre-Cezayir, saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmaları gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Samanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Samanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Samanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, Samanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: 112 buyurun.
1: Alo, ben pin kodumu unuttum. Bana biraz yer verebilir misin?
2: Elektriğin nerede olduğunu öğrenebilirim.
3: Merkezinin telefon numarasını isteyecektim.
4: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu. Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar

esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, zamanla 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO zirvesiyle ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ille Sarp sınır kapısında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet düğünü konvoyunda yolu ulaşıma kapatan iki sürücüye toplam 180 bin lira para cezası verildi. Aksaray Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelikle Tıbbi Bitki Çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Ve son olarak spor. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Milli sporcularımızdan Hatice Tuana Balcı, kadınlar artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yapmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu. Zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-31, Bursa 21-33, Çanakkale 22-34, Edirne 21-32, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-30, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 22-28, Yalova 21-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-32, Aydın 22-38, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 24-35, Manisa 23-36, Muğla 19-35, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde Toroslar kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-34, Antalya 26-31, Burdur 19-34, Hatay 24-29, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-34, Mersin 26-32, Osmaniye 23-31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu. Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 19-34, Ankara 18-33, Çankırı 17-33, Eskişehir 17-31, Karaman 20-34, Kayseri 18-35, Kırıkkale 21-33, Kırşehir 20-32, Konya 22-34, Nevşehir 19-32, Niğde 21-34, Sivas 16-31, Yozgat 16-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 18-31, Bolu 15-28, Düzce 19-32, Karabük 15-31, Kastamonu 13-30, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 19-29, Bayburt 13-29, Çorum 16-32, Giresun 22-28, Gümüşhane 14-32, Ordu 22-28, Rize 21-29, Samsun 21-29, Sinop 21-31, Tokat 18-33, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 13-31, Ardahan 10-27, Bingöl 19-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-38, Erzincan 19-33, Erzurum 13-29, Hakkari 19-32, Iğdır 20-36, Kars 11-27, Malatya 19-38, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 25-36, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-40, Batman 22-41, Diyarbakır 21-40, Gaziantep 22-37, Kilis 22-35, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-41, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar

Güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor.
Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak.

Yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makinalarıyla ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sahip oldukları afet yönetimi tecrübelerini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmayı insani sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, çünkü sağlık sınırların ötesinde evrensel bir değerdir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Işıkhan, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İşkur yanında. Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr web adresinden erişilebileceğini kaydetti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı şiddetli saldırılarla işlediği soykırım sürecinde çevre ülkelere yönelik işgal ve yayılma faaliyetleriyle bölgede büyük bir yıkım ve istikrarsızlığa neden oldu. Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarda 90'dan fazla kişinin boğulduğu belirtildi. İsrail'deki Arap azınlığın haklarını savunan Adala Hukuk Merkezi, Amerika ile İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Amerika'nın daimi büyükelçilik yerleşkesi için kamulaştırılan Filistin arazisinin 99 yıllığına 1 dolara kiralanmasını, Filistin topraklarına el konulmasının meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Cuma günü 3 maç oynayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada oynanacak maçların programı şöyle. Saat 2'de Portekiz-Hırvatistan, saat 6'da İsviçre-Cezayir, saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmaları gerçekleşecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gölköy-Mesudiye yolunun 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinde bugün sizlerle gerçek sevginin 4 elementi hakkında konuşmak istiyoruz. Bildiğimiz sevgi var ya, hani annenin çocuğa, çocuğun annesine, sevgilinin sevgiliye, arkadaşın arkadaşa duyduğu bu sevgiden bahsediyorum. 4 elementten oluşur bütün bu sevgi. İyilik, merhamet, neşe ve sakinlik. Sevgi dolu iyilik diğerlerine mutluluk verebilmektir. Ancak siz mutluysanız başkalarına mutluluk verebilirsiniz. Kendinizi kabullenip sevdiğinizde başkalarına da mutluluk yansıtırsınız. Sadece yansıtmakla kalmazsınız. Mutluluklar hediye edersiniz onlara. Yeterince anlayış ve sevginiz varsa içinizde bir yerlerde, yaşadığınız her an, kahvaltıda, araba sürerken, bahçeyi sularken ya da bu radyoyu dinlerken, her an sizin için mutlu bir an olabilir. Derin bir ilişkide, partnerlerin arasında, eşlerin arasında bir sınır yoktur. Siz osunuzdur, o da siz. Sizin acınız onun acısıdır. Mutluluk ve acı artık kişisel meseleler değildir. Bu senin problemin gibi bir şey hissetmezsiniz. Hissettirmezsiniz de zaten. Çünkü bu senin problemin cümlesi kapı komşunuza söylenebilir. Ama özeliniz olan birisine bu senin problemin demezsiniz. Çünkü o artık sizin probleminizdir. Sevdiğiniz, sevdiceğiniz, o kişi üzülmüşse siz de onunla birlikte üzülürsünüz. Ya da onu teselli ederseniz üzülmemesi için. Problem sizindir artık, ortaktır. Bu 4 ana elemente yardım eden 2 element de saygı ve güvendir. Birini sevdiğinizde ilişkide saygı ve güven vardır. Güven olmayan sevgi henüz sevgi değildir. Özellikle kendinize güvenmeli ve saygı duymalısınız ki karşınızdakine de güvenip saygı duyabilirsiniz. İyi ve merhametli bir duanız olduğuna güvenin. Gerçek sevgi hem kendinize hem karşınızdakine güvenip saygı duymadan var olmaz. Bu saygı ve güveni yaratacak şey ise karşınızdakini dinlemektir. Hepimize milyon kez büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, psikologlar, terapistler, herkes söylemiştir bunu. Bu yüzden bağışıklık da kazanmış olabiliriz. Ama yine de zarif ve şiirsel diliyle söylenildiğinde belki ruha ulaşılması mümkündür. Dinleyin. Çevrenizdeki her şeyi, en başta kendinizi dinleyin. Nasıl seveceğinizi bilmeden sevmek. İşte bir sorun da burada var. Sevdiğimiz kişi yaralar çünkü bu. Birini nasıl seveceğimizi anlamak için onu anlamamız gerekir. Anlamak için de dinlememiz gerekir. Birini sevdiğinizde o kişiyi rahatlatabilmeli, acısını dindirebilmelisiniz. Bu bir sanat değil aslında, bir olgunluk. O kişinin acılarının kökünü anlayamazsınız, yardımcı da olamazsınız. Tıpkı bir doktorun sebebini bilmeden hastalığınızı iyileştiremeyeceği gibi. Daha çok anladıkça daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok anlarsınız. Bu bir gerçekliğin iki yüzüdür. Çoğunlukla seni seviyorum dediğimizde sevme işini yapan ben kişisine odaklanırız. Bunun sebebi benlik algısına takıldığımız içindir. Bir benliğimiz olduğuna inanırız. Aslında bireysel bir benlik yoktur. Çiçeği çiçek yapan çiçek olmayan şeylerdir. Klorofil, su, gün ışığı gibi. Çiçekten çiçek olmayan her şeyi çıkarırsak geriye zaten çiçek de kalmaz. Bir tek çiçek tek başına var olamaz. Sadece bizimle beraber var olabilir. İnsanlar da böyledir. Kendi başımıza var olamayız. Ben de ben olmayan elementlerden yapılmayım. Dünya, güneş, atalar gibi. Bir ilişkide partnerle beraber var olduğunuzda işte o zaman görebilirsiniz. Onun acısı sizin acınız, onun mutluluğu da sizinkidir. Eğer bu bakış açısıyla konuşup farklı davranırsanız sırf bu bile çok fazla acıyı dindirebilir ve sevgiyi aşikar edebilir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinde sevgiyle kalın. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Nevşehir 32, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6.

1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar

Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı güçlü şekilde kınadıkları belirtilen yazılı açıklamada, Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır. Türkiye bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdürecektir ifadelerine yer verildi. Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El Nasır Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmış, saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. İran'da 28 Şubat'taki saldırılarda ölen eski dini lider Ali Hamenei için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Yılmaz'ın ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşmesi bekleniyor. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetlemelerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. İşletme sahibine Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ve spor. Amilli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçta 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hattı olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelini parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en derin mağarası hangisidir? Gürcistan'da bulunan Kurubera Mağarası dünyanın en derin mağarasıdır. Kafkas Dağları'nda bulunan Kurubera Mağarası'nın neredeyse tamamı kireç taşındandır. 2191 metre derinliği bulunan mağaranın uzunluğu ise 13.432 kilometredir. Mağara ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alır. Rusça'da Voronya Cave olarak bilinir. Mağara yıl boyunca pek çok mağara bilimci tarafından ziyaret edilmektedir. Topluluklar halinde dalış yapan ekipler en derine inme rekoru kırmaya çalışmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır? Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz. Çünkü boğalar renk körüdür ve kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler. Boğa güreşinde matador, boğayı eline aldığı şapkasını şalını sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlıştır. İspanya'da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı, matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmıştır. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil, seyircilere hoş görüntü verebilmek için seçilmişti. Kırmızı renk aslında insanları etkiler. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılmaktadır. Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmezler. Kendinizi boğanın yerine koyun. Etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında, tozlu, gürültülü ve çok sıcak bir ortamda, sırtınıza saplanmış onca kılıcın acısı içinde, bir de şapkasını şalını sallaya sallaya üstünüze gelen bir adam varsa, yani kızmak için bu kadar sebep varken, sırf rengi kırmızı diye bir bez parçasına kızar mıydınız? Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar değil. Aslında boğa güreşi geleneği İspanya'dan doğmuş değildir. İlk çağlardan itibaren boğa, kuvvetin, dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuştur. Boğa güreşinin ilk versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetinde görülür. Boğaya Persliler taparlar. Afrika Zuluları ise öldürüp safrasını içerlerdi. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatmaktadır. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde feodal düzeni en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yaşam süremiz boyunca uyanık bulunduğumuz zamanın %10'unu göz kırpmaktan dolayı gözlerimiz kapalı olarak harcadığımızı... Ünlü ressam Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını... Penguenlerin yüzebilen ama uçamayan tek kuş olduğunu... Ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını... Dünyadaki ısının 1900 yılından itibaren 0,7 derece arttığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Meteoroloji. Bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece. Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece. Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece. Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece. Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'de

Hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımının teyit edildiğini hatırlatarak bunun NATO topluluğu için önemli ve olumlu bir haber olduğunu belirtti. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde yıllar içerisinde inişli çıkışlı konular gözlemlendiğine işaret ederek ticaret, ekonomi, insandan insana ilişki, eğitim ve teknoloji alanlarının çok iyi ilerlediğini söyledi. Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Eylül 2026 tarihine kadar milli park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra ve il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 personel alacak. Başvurularda 2024 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak. 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Avusturya, Dünya Kupası'na veda etti. İspanya son 16'da Portekiz-Hırvatistan maçının galibiyle eşleşecek. Amilli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçta 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hattı olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: sesi radyosu.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçla kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Basında Gündem programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Gündemin nabzını birlikte tutacağız. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Ve bu bölümde sabah gazetesiyle başlayacağız. Birazdan ayrıca İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu da trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimiz için aktaracağız. Saatimiz 9'a kadar olan ilk bölümde bunu sizlerle paylaşacağız. Evet, sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım programımıza. Şehit halasının izinden gidecek başlığını atmış manşet haberinde Sabah gazetesi, 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşında hainlerin attığı ikinci bombayla şehit olan Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi yeğeninde yaşıyor demiş gazete. Haberin detayları 11. sayfada. NATO öncesi Trump'la zirve başlığı atılmış. Ankara'da tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Trump'ın gelişi resmi ziyaret kapsamında olacak ve külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Başkan Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak değerlendiriliyor demiş gazete. Trump 1000 kişiyle geliyor. İki liderin görüşmesinde savunma sanayi, bölgesel krizler, enerji gibi çok sayıda konunun masaya yatırılacağı kaydediliyor. Trump'ın 1000 kişiden fazla bir heyetle gelmesi bekleniyor. Detaylar 10. sayfada.

Evet, bir diğer haber başlığı. Yine dünyanın gözü 7-8 Temmuz'daki zirvede olacak, Ankara ve Ay Yıldız karargahı NATO'ya hazır demiş gazete. Bursalı emekli çifte 100 milyonluk tuzak. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki çifti 3 ayda 100 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcılar çiftin 7 gayrimenkulünü sattırdı demiş. 7. sayfada yer alıyor bu haberinde detayları. Gençlere ücretsiz konaklama fırsatı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere yaz tatili hediyesi, 18-30 yaşındakiler otel konforundaki tüm GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek, 18-25 yaş arası gençler de ücretsiz müze kart alabilecek demiş. Gazete detayları 2. sayfada bu haberinde. Filistinli futbolcu İsrail kurşunuyla can verdi bir diğer haber. Filistin Kadamat Kan Yonis takımının kalecisi Salim Al-Ashkar, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Ashkar hamile eşine su almaya çalışırken keskin nişancı tarafından tek kurşunla öldürüldü. Detayları spor sayfasında. Matadorlar Avusturya'yı farklı yendi diyor gazete. İspanya son 16 turunda demiş ayrıca. Bu haberlerin detayları 17. sayfada yer alıyor gazetede. Evet, Portekiz Avusturya'yı yendi. İspanya'da yine son 16 turunda, son 16'da Portekiz ile İspanya birbirlerine rakip oldular. Bugün de yine saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşmasının oynanacağını hatırlatalım bu vesileyle. Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Programımızın ilk şarkısını dinleyelim. Sonrasında yine bir diğer gazetemizden haberlerimizle devam edeceğiz. Yine İstanbul'un ve Ankara'nın da trafik durumunu sizlere aktaracağız birazdan. Evet, programımızın ilk şarkısını Köfün grubundan dinliyoruz. Geri Dön diyor grup şarkısında. Düzeltelim, Altın Gün grubundan dinliyoruz bir türkü. Türkü cover'ı Kesik Çayır sizlerle olacak.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Sabah gazetesinin haberleriyle başladık. Sırada Hürriyet gazetesi var. Özlem anneye bunu anlatın başlığını atmış gazete. Manşet haberinin detaylarını paylaşalım. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın, 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Cüneyt Bargın Erzurum'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarptı. Alkollüydü, üstelik ehliyeti yoktu. O anda araçta bulunan arkadaşlarının ısrarına rağmen durmadı, kaçtı. Alperen 3 gün sonra hastanede öldü. Bargın bilirkişi raporuna göre %100 kusurluydu, tutuklandı. Karar duruşmasında ise şok bir karar çıktı. Mahkeme Bargın'a bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi ama taksir indirimi yaptı. Ardından da cinayet gibi kazanın sorumlusunu tahliye etti. Anne Özlem Cellat karara isyan etti. Çocuğumun kanı yerde kalmasın, verilen cezayı kabul etmiyorum. Çocuğum suçsuz, günahsızdı. O alkollü olduğu halde çocuğuma gidip vurdu, demiş. Bu haberin detayları 3. sayfada yer alıyor gazetede. NATO 3.0 ile yeni aşamaya geçilecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapması konusunda Türkiye'nin barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, dün CNN Türk'te katıldığı gece görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı, diyor gazete. Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şey, bu en önemli husus. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu denli tehdit altında hissetmemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra Çin durdurulamıyor, ticaretin, teknolojinin yeniden dağılımı, Güvenlik İttifakı'nın bu tarihi dönemeçte bir araya gelmesi tarihidir. NATO'da 3.0 kabul edilecek ve yeni bir aşamaya geçilecek, demiş. Fidan'ın açıklamaları 13. sayfada. "35 canın acısı 33 yıldır taze." Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 aydın ve 2 otel görevlisi hüzünle anıldı. Toplanan kalabalığın ateşe verdiği otelde katledilenler için acı olayın 33. yıl dönümünde tören düzenlendi. Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, binanın müze yapılması talepleri karşılanmadığı için karanfil bırakmadı. Aileler binaya utanç müzesi yazısını astı. Anmaya katılan Özgür Özel, "Ailelere benden söz, geleceğim, ellerimle o tabelayı takacağım," dedi. Özgür Özel, "Madımak insanlığa karşı bir suçtur, 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor," dedi. 12. sayfada yer alıyor bu haberin detayları. Enflasyona karşı petrol hesapları. Hürmüz kriziyle 120 dolara kadar çıkan Brent petrol 70 dolarlara geriledi. Bu düşüş enflasyonla mücadelede olumlu etki yapar. Enflasyon tahminleri üzerindeki dolaylı baskıyı 4-5 puan aşağı çekebilir. Yılın ikinci yarısında beklenen baz etkili düşüş daha kalıcı ve derin olabilir. Bu haberin detayları da 5. sayfada. NATO'yu konuştu, soru istemedi. Kemal Kılıçdaroğlu dün düzenlediği basın toplantısında iç politikaya hiç değinmedi ve gazetecilerden soru almadı. Sadece Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. "Türkiye NATO üyesidir ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye masadadır. Ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyet'in bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajı vermeliyiz," demiş. 12. sayfada bu haberinde detayları. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı.
İbrahim Kalın, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesiyle atılacak hukuki ve siyasi adımları anlattı demiş, terörsüz Türkiye'yi anlattı demiş. Gazete, İbrahim Kalın başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Amedi, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüştü. Erbil'de Mesut Barzani ile temasta bulunan Kalın, 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk vali Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Temaslarda terörsüz Türkiye süreci ilk gündemdi. Haberin detayları 13. sayfada. Ali Hamene'ye 5 gün veda. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail saldırılarında 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamene'y aylar sonra toprağa veriliyor. Tahran'da başlayan törenler 5 gün sürecek. Hamene'nin naaşı doğup büyüdüğü yer olan ve İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Hamene'ye veda törenlerini takip için geldiğimiz İran'da İran'ın dini liderinin bir portresini yazdık. 15. sayfada bu haber. Tatil dönüşü ters kelepçe başlığı atılmış. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği Ölü Deniz adlı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı tatili dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Göktaş hakkındaki soruşturma, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yürütülüyor. Bu haberin de detayları 13. sayfada. Tatilden dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı demiş gazete. 13. sayfada haberin detayları. Üniversiteye dönüş için büyük af başlığı atılmış. AK Parti, herkesi kapsayan bir öğrenci affı teklifini meclise sunduğu 2022 yılındaki aftan yararlananlar kapsam dışı bırakılacak. Teklife göre okulla ilişiği kesilen lisans, ön lisans, lisansüstü öğrencileri aftan yararlanabilecek. Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu imal, sahte belge gibi suçlar nedeniyle kaydı iptal edilenler kapsam dışında kalacak. Yasa çıktıktan 4 ay içinde üniversitesine başvuranlar 2026-27 döneminde eğitimlerine devam edebilecek. 10. sayfada detaylar. Rakette Filistin şifresi. Zeynep Sönmez, Filistin bayrağına izin verilmemesi nedeniyle turnuva yöneticileriyle tartışma yaşadığını söyledi. Wimbledon'un ikinci turunda turnuvaya veda eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesiyle kortlara çıkıyor. Turnuva yönetiminin Filistin bayrağına izin vermediği için karpuz simgesini kullandığını söyleyen Sönmez, Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye sitem etti. Detaylar son sayfada. Evet, Dünya Kupası'nda günün programını da sizlere paylaşalım. Bugün saat 21'de Avustralya-Mısır karşılaşması TRT1'den yayınlanacak. Saat 01'de ise Arjantin-Yeşilburun Adaları karşılaşması da yine TRT1'den yayınlanacak. Spor severler için paylaşmış olalım bu haberi de. Hürriyet'i noktaladık. İstanbul'daki trafik durumunu sizler için aktaralım. İstanbul'da şu dakikalarda yoğun bir trafik göze çarpıyor. Köprülerle başlayalım hemen. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Anadolu'ya geçişlerde açık. Avrupa'ya geçişlerde yer yer yoğun görünüyor. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun görünüyor. Ayvansaray yönünde ise ciddi bir yoğunluk var trafik durma noktasında. Trafiğin en yoğun olduğu yollardaki varış sürelerinizi de paylaşalım. Öncelikle TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 20 dakika, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 20, Ataşehir Kavşağı'ndan İmes Köprülü Kavşağı'na kadar, Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 10'ar dakika, Ümraniye Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar yine yaklaşık 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. D100 karayolundaysa Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar, Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 20 dakika bu güzergahlar.
İdealtepe'den Maltepe Köprüsü'ne kadarsa 10 dakika görünüyor bu yoldaki varış süreniz. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abasağ'dan Tersane'ye kadar 15 dakika, E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerine kadar 25 dakika, Şireyolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu, Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar, Turgut Özal Bulvarı'nda Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar 15 dakika bu güzergahlar. Bağdat Caddesi Erenköy'den Fener Yolu'na kadar, Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kulelerine kadarsa yolculuğunuz 10 dakika civarında sürecek. Evet, İstanbul'daki trafik durumunu trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimiz için paylaştık. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda devam ediyor. Evet, son gazetemiz Foto Maç'a geçmeden önce başkent Ankara'ya gidelim, trafik durumuna göz atalım. Başkent Ankara'da şu dakikalarda trafik sıkışık görünüyor. Sabah da trafiğin olmadığı saatlerde yine trafik göze çarpıyordu Ankara'da. Evet, Ankaralılar sanırım NATO zirvesi nedeniyle Ankara'dan ayrılıyorlar. Bu nedenle trafik sabah saatlerinde de 6.30-7 arasında da yine yoğundu. Şu dakikalarda da trafik sıkışık görünüyor. En yoğun yollardaki varış sürelerini hemen sizler için paylaşalım. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, İrfan Başbuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Altın Park'tan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 20'şer dakika bu güzergahlar. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 25 dakika. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 15. Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar bu güzergahlar 15'er dakika sürüyor. Mahmut Esat Caddesi, Aksu Caddesi, Adnan Saygun Caddesi, Libya Caddesi'nden Ankara Tıp Fakültesi Kavşağı'na kadar yine 15 dakika. Doğukent Caddesi'nde Kırkonaklar Sapağı'ndan Kahire Caddesi Sapağı'na kadar, İsmet İnönü Bulvarı'nda Atatürk Bulvarı girişinden Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar, Simon Bolivar Caddesi'nde Turan Güneş Kavşağı'ndan Atakule'ye kadar, Kennedy Caddesi Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Celal Bayar Bulvarı'nda Sıhhiye Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadar varış süreleriniz de yaklaşık 10 dakika sürüyor bu güzergahlarda. Evet, trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Gideceğiniz yere güvenle varın. Uzun yolda olan dinleyenlerimiz için de özellikle bu dileğimizi tekrar hatırlatalım. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edin. Diyelim ve son gazetemiz Foto Maç'a hemen göz atalım. Bu bölümdeki son gazetemiz Foto Maç olacak. Yine transfer haberleri göze çarpıyor. Aslan'dan Turam seferi başlığı atılmış. Galatasaray, Juventus'un dünyaca ünlü orta sahası için resmi adım attı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan, Juventus'un dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Turam için girişimlere başladı. Tutto Mercato, Galatasaray'ın Serie A deviyle temasa geçtiğini ve 25 yaşındaki orta sahayı almak istediğini yazdı. Değeri 38 milyon euro olan 1.92 boyundaki Fransız yıldız için Cimbom'un ısrarlı olduğu belirtildi. Detaylar 8. sayfada. Milot'tan Cimbom'a mesaj. Saudi Pro Lig'de Al Ahli forması giyen Enzo Milot, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi. 23 yaşındaki Fransız 10 numara beni alın dedi. Detaylar 8. sayfada. Mauro Icardi şoku, Barış Alper'e 3 talip çıktı. Salih Özcan için yarış. 8. sayfada bu haberlerin detayları. Guirassy de sıcak saatler başlığı atılmış. Fenerbahçe 30 yaşındaki Gineli forvet için Dortmund'a yeni bir teklif sundu. Fenerbahçe Muriç'in sakatlığı sonrası forvet transferine hız verdi ve Guirassy için Dortmund'la görüşmelere başladı. Kanarya Bundesliga ekibine 32 milyon euro seviyesinde yenilenmiş bir teklif sundu. Bu hamle sonrası transferde rotanın olumluya döndüğü dile getiriliyor. Ayrıca alternatif olarak Oli Watkins de gündemde. Malang Sara yeni teklif. Fenerbahçe Sara 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. 27 yaşındaki Fransız stoper 8 milyon euro maaş, her sene için 2 milyon euro imza parası istedi. Detaylar 3. sayfada. Yine satış için yoğun mesai, 55 milyon euro gelecek. Mert Hakan'la yola devam haberleri de 3. sayfada.
Kartal şahlandı demiş gazete. Ottara'yı getirerek ilk takviyesini yapan Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten Lorenzo Pellegrini için de harekete geçti. 30 yaşındaki İtalyan 10 numarayla temaslar başladı. Detaylar ikinci sayfada. Ottara 4 yıllık imzaladı demiş gazete. Kaleye Savic ata demiş bu haberlerin detaylarında yine ikinci sayfada yer alıyor. Fırtınada Whittaker sesleri. Trabzonspor rotasını Middlesbrough'un sağ kanadı Morgan Whittaker'a kırdı. Değeri 18 milyon euro olan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişim yapılacak. Bu haberin detayları da 5. sayfada yer alıyor. Trabzonspor'da Emre Kılıç temasları başladı. Ayrıca Doğan Onana 1-2 güne netleşecek demiş bu haberlerde. Yine 5. sayfada yer alıyor Fotomaç gazetesinde. Evet, diğer haberler. 12 dev adam 5'te 5 ile lider. Sultanlar'da kadro belli oldu. Filenin Sultanları'nda 3. etap kadrosu için denmiş. 3. ligde gruplar açıklandı. Kırkpınar güreşleri başlıyor. Yine bu haberlerde 4. sayfada yer alıyor Fotomaç gazetesinde. Evet, 2026 Dünya Kupası'nın programında da bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. TRT1'den yayınlanacak karşılaşma. Yarın saat 1'de, yani gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları, 4.30'da Kolombiya Gana, saat 20'de Kanada Fas karşılaşmaları oynanacak. Saat 00'da da Paraguay Fransa karşılaşması oynanacak. Bu karşılaşmalar TRT1'den canlı yayınlanacak. Evet, bu haberlerle gazeteyi ve bu bölümü noktalamış olduk. Basında Gündem programımızın bu bölümünü güzel bir şarkıyla noktalıyoruz. Evet, ikinci bölümde yine gazete haberlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımının teyit edildiğini hatırlatarak, bunun NATO topluluğu için önemli ve olumlu bir haber olduğunu belirtti. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde yıllar içerisinde inişli çıkışlı konular gözlemlendiğine işaret ederek, ticaret, ekonomi, insandan insana ilişki, eğitim ve teknoloji alanlarının çok iyi ilerlediğini söyledi. Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliğiyle bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Eylül 2026 tarihine kadar Milli Park ve Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra ve İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 personel alacak. Başvurularda 2024

4 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak. 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı 4 yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Avusturya, Dünya Kupası'na veda etti. Amilli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip bu sonuçta 5'te 5 yaparak C grubunu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Milli takım gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirleniyor. Gerede Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de programımıza hoş geldiniz. Mutlu sabahlar dileyelim. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Ayrıca ilk bölümde İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu sizlere aktarmıştık. Bu bölümde yine gazetelerimizden öne çıkan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. İlk bölümde Sabah, Hürriyet ve Fotomaç gazetelerine yer vermiştik. Bu bölümde Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini sizlere aktaracağız. Milliyet'le başlayalım. Düzeltiyorum, Akşam gazetesiyle başlayalım. O söz bir yılda tutuldu başlığı atılmış Akşam gazetesinde. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağı sözü bir yılda gerçek oldu. Felaket sonrası bölgeye giden Murat Kurum'un önünü kesen 7 yaşındaki Muzaffer, "Bizim evimiz yandı biliyor musun?" demiş. Kurum da "Üzülmesen en kısa zamanda yenisini yapacağı" sözü vermişti. O evler bu ay sonu teslim edilecek, diyor gazete. 15. sayfada haberin detayları. Çalıntı araziye elçilik. Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine tahsis etti. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından 9 yıl sonra Filistinlilerce İngiliz Manda yönetimine kiralandığı kanıtlanan ve 1950'de bir yasayla gasp edilen arazi elçilik yapılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne verildi. "Bu adaletsizliğin tescilidir," demiş gazete. Arazi ile ilgili imzalar ABD elçisi Huckabee ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar arasında imzalandı. İsrail'deki Adalet Hukuk Merkezi bu derin ve tarihi bir adaletsizliği kasten tescil etmektedir diye tepki gösterdi. Ay Yıldız'da gurur günü demiş gazete. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez açtı. 30 Ağustos 2021'de temeli atılan MSB ve Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını birleştirecek yerleşke, dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi ev sahipliğini NATO zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve üst düzey NATO temsilcileri için verilecek resepsiyonla yapacak. Bu haberin detayları 8. sayfada. İsrail ya da başkasından korkacak halimiz yok başlığı atılmış. Bakan Fidan, Katsa yaptırımları ve F-35 satış yasağının kalkabileceğini söyledi. İsrail yeni düşman arıyor, ondan ya da başkasından korkacak halimiz yok dedi. Detayları 8. sayfada bu haberin. Yine 8. sayfada Ankara'da NATO zirvesi için seferberlik başlıklı haberi de bulabilirsiniz. İlk gün 1,5 milyon depozito. 1 Temmuz itibariyle uygulamaya giren depozito sisteminde ilk gün makineler önünde kuyruklar oluştu. Sistemin dijital uygulaması Doğa üzerinden ilk günde 649 bini aşkın kullanıcı sisteme kayıt yaptırdı. Farklı noktalardaki makinelere ilk gün iade edilen ambalajların sayısı 1.547.850 oldu. Detaylar 4. sayfada. Helal sana Zeynep, Filistin duruşu başlığı atılmış. Wimbledon'da korta çıkan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketine karpuz simgeli titreşim önleyici taktı. Zeynep, "Ukrayna bayrağına izin var ama Filistin'e yok. O yüzden bu çareyi buldum," dedi. Demiş detaylar 20. sayfada.
Üniversite affı teklifi mecliste. 1 Temmuz 2022 sonrası okulla ilişiği kesilenler üniversitelere başvurabilecek. Daha önce aftan yararlananlar kapsam dışında. Bu haberin de detayları 14. sayfada. Evet, böylelikle akşam gazetesini noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası vereceğiz. Sonrasında yine gazete haberlerimize devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bölüme Akşam Gazetesi ile başladık. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde İmamoğlu'na süre baskısı başlığını atmış. İBB davasında mahkeme başkanının ifadeleri tepki çekti, mübaşir salonu boşaltırdı. İddianamede bir numaralı sanık olarak gösterilen ve her oturumda konuşma hakkı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün duruşmanın 9 Temmuz'da bitirileceği söylenerek söz hakkı verilmedi. Tepki gösteren İmamoğlu, 9 Temmuz'da operasyon mu var, kıyamet mi kopacak dedi. Bunun üzerine salondan çıkarıldı. Gerginlik yaşanınca CHP'li Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu mahkeme başkanından duruşmaya ara vermesini istedi. Bu sırada başkan milletvekili diye soytarılık yapamaz, alın dışarıya diye seslenince mübaşir salonu boşalttırdı. Milletvekilleri Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı diyor gazete. Aileler utanç müzesi yazısı astı. Sivas'ta 33 yıl önce katledilen 35 can anıldı. Sivas'taki anmada aileler katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nin müze yapılmamasına tepki olarak binaya utanç müzesi yazısını astı. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ailelere utanç müzesi sözünü verdi. Yurttaşlar Özel'e dik dur seninleyiz diye seslendi. Anmaya DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı demiş gazete. Anmada yurttaşlar Madımak halen yanıyor, 33 yıl unutmadım aklımda yazılı pankartlar taşıdı.

Kılıçdaroğlu birinciyi sildi başlığı atılmış. Mahkemenin CHP yönetimine atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezindeki basın toplantısında arka fondaki Türkiye'nin birinci partisi yazısı kaldırıldı. Konuşmasını NATO zirvesine ayıran Kılıçdaroğlu, Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir dedi. Detayları 5. sayfada. Atlı polisten NATO devriyesi demiş gazete. Başkentte NATO zirvesi öncesi gösteri yasakları ve tutuklamalara karşın yoğun güvenlik önlemleri sürüyor. Atlı polisler de devriye görevini yürüttü. Zirvede bağımsız medyaya uygulanan ambargoya ise tepkiler büyüyor. Detaylar 6. sayfada. Havalimanında mizaha gözaltı demiş Cumhuriyet gazetesi. Ölü Deniz adlı politik mizah gösterisiyle iktidar çevrelerinin tehdit ederek hedef gösterdiği Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde gözaltına alındı. Bu haber de 6. sayfada yer alıyor detaylarıyla Cumhuriyet gazetesinde. Çete haberine emniyet sorgusu başlığı atılmış. Muhabirimiz Gülnur Saydam, çetelerin yeni adresi Göktürk mü başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Saydam, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Meslek örgütleri gözaltına tepki gösterdi demiş 6. sayfada haberin detayları. Af paketinden yaptırım çıktı diyor gazete ayrıca. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yeni düzenlemede uzun süredir beklenen öğrenci affı yer aldı. Düzenleme ile daha önce aftan yararlanmamış öğrencilerin üniversiteye dönmesinin önü açılıyor. Düzenlemede vakıf üniversitelerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor demiş gazete. 3. sayfada bu haberin de detayları. Evet, böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'nin de haberlerini noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, sonrasında yine haberlerimizle burada olacağız.

değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, Milliyet Gazetesi'nin haberlerini paylaşacağız sizlerle son olarak. Havacılıktaki devrime Top Gun örneği başlığını atmış Milliyet Gazetesi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO Parlamenterler Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Top Gun filminden örneklerle anlattı. İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yapan Bayraktar, Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle şöyle anlattı. Buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov'u yendi. O günden sonra artık cep telefonum bile Kasparov'u yenebiliyor. Burada hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiğinden daha fazlasını yapabiliyor. Ve çok daha ucuz. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Savaşa hazırlıkta dünyadaki ordulara bakıldığında geçen sefer ne olduysa ona hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, ama bir dahaki sefer ne olacağına hazırlanmanız gerekir. Kimse Bayraktar TB2 başarısını önceden göremedi. Değişimi yönlendirenler ancak onu kontrol edenlerdir. Son Top Gun filmi neydi? İnsanın gücünün makineyi yeneceğiydi. Hayır, öyle değil, çünkü makine bunu yapıyor dedi. Şimdi her şey minyatürleşti ve her yerde çevrim içi, yani 30 yıl sonra nereye gideceğini hayal etmek zor diyen Bayraktar. Ama 10 yıl içinde şunu söyleyebilirim, dronlar, İHA'lar büyüyecek, her boyutta olacak. Dünyada 15 bin kadar savaş uçağı var, insansız savaş uçakları zamanla muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak ifadesini kullandı. Batı Trakya Türkleri ile görüştü başlığı atılmış Milliyet'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyetin Batı Trakya'da ziyaret ettikleri Yunanistan'ın Şahin köyüne telefonla bağlanıp köy sakinleriyle görüştü. Köy halkını selamlayan Erdoğan, Batı Trakyalı Şahin köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum dedi. Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletip teşekkür etti. Ankara'nın NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, NATO zirvesiyle ilgili Ankara teknik dille konuşacak olursak, NATO 3.0'ın tanımlandığı ve kabul edildiği yer olacak. NATO 1.0 soğuk savaş dönemi, NATO 2.0 soğuk savaş sonrası bu zirveye kadar olan dönem. NATO 3.0 ise bu zirvede kabul edilip yeni bir aşamayı başlatacak. Ankara'da NATO zirvesi alarmı. NATO zirvesine sayılı günler kala Ankara alarma geçti. İçişleri Bakanı Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Ankara Valiliği ise zirve tedbirlerine bir yenisini ekledi. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca şehir içine giremeyecek. Scooter ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Bu haberin de detayları 9. sayfada. Evet, Milliyet'teki haber turumuza devam edeceğiz. Kısa bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine haberleri sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Milliyet gazetesinden haber turumuza devam ediyoruz. 2 Temmuz utanç günü başlığını atmış gazete. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydının hayatını kaybettiği olayların 33. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. CHP Grup Başkanı Özel, 33 yıldır burada kor bir ateşin yandığını belirterek 2 Temmuz bir utanç günü olarak anılacak dedi. Detaylar 10. sayfada yer alıyor bu haberin. Devlet aklına ihtiyaç var başlığı atılmış CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İttifak üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu ya da taşeronu değiliz diyen Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey kişisel lider diplomasisi değil, cumhuriyetçi devlet aklıdır ifadesini kullandı. Ay Yıldız'da ilk toplantı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğ Amiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısını dün ilk kez Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenledi. Ay Yıldız'ın örnek bir karargah olacağını söyleyen Aktürk, NATO'nun Ankara zirvesi için de önemli bir dönüm noktası yorumunu yaptı.

Evet, bir diğer haber başlığı Tokyaz'ın katiline müebbet istemi. Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, sanık Cemil Koç'un cinayeti önceden planladığını, Ayşe Tokyaz'a sistematik şiddet uyguladığını ve canavarca hisle eziyet ederek öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Detaylar 7. sayfada. Geri dönüşümü sevdik diyor gazete. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. Ratingde birinciyiz demiş gazete. Tüm futbol severlerin gözü 2026 Dünya Kupası'nda oynanan maçlarda. Yayıncı Fox TV ve Telemundo'nun verilerine göre 21 milyon kişi tarafından takip edilen Amerika Birleşik Devletleri Türkiye mücadelesi en çok izlenen karşılaşma oldu. Evet, detaylar spor sayfasında bu haberin. Evet, böylelikle Milliyet gazetesini de bu haberle birlikte noktalamış olduk. Basında Gündem programımızın da sonuna geldik. Basında Gündem programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturduk. Gündemin nabzını tuttuk hep birlikte. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz efendim. Bir başka Basında Gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 10.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Samanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Samanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Samanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, Samanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5.

Kuzeydoğu'dan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin ise %13,52 oranında artış oranı netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir bilgisini verdi. Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçları kapsamında yürütülen soruşturmada deşifre edilen suç örgütüne ilişkin 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu dedi. Ticaret Bakanı Bolat, Haziran sonu itibariyle tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar dolara aştığını söyledi. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra ve il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 personel alacak. Başvurularda 2024 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak. 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Ve spor, Beşiktaş, Monaco'dan Kasım Otaro'yu kadrosuna kattı. Fransız sol bekin transferi resmen açıklandı. Kasım Otaro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Haberleri sunduk.

0: Otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli Derebucak İbradı güzergahı alternatif hattı olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çöp olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 29 derece. Mersin Yenişehir, Antalya Alanya, Muğla Fethiye, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Mersin Anamur'da 28, Antalya Finike'de 27, Samsun Atakum'da 26 derece. Muğla Bodrum, Van Gevaş Akdamar Feneri, Artvin Hopa, Sinop Merkez, Aydın Kuşadası ve Giresun Merkez'de 25, Antalya Kaş, Muğla Datça, İzmir Dikili, Rize, Tekirdağ Süleyman Paşa, Ordu Altınordu, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Van Tuşba Liman'da 24, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 23 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Düzce Akçakoca ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 22, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Liman'da 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13, Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Saat 11.
1: Şimdi hava durumu.

sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin ise %13,52 oranında artış oranı netleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir bilgisini verdi. Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçları kapsamında yürütülen soruşturmada deşifre edilen suç örgütüne ilişkin 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

doları aştığını söyledi. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra ve il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 600 personel alacak. Başvurularda 2024 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak. 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Ve spor, Beşiktaş, Monaco'dan Kasım Otaro'yu kadrosuna kattı. Fransız sol bekin transferi resmen açıklandı. Kasım Otaro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hattı olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en yüksek 20 derece, Atina parçalı bulutlu 35, Belgrad parçalı bulutlu 29, Berlin çok bulutlu 23, Helsinki sağanak yağışlı 13, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Kopenhag sağanak yağışlı 20, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 39, Moskova parçalı bulutlu 28, Paris parçalı bulutlu 29, Priştine az bulutlu 25, Roma sağanak yağışlı 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova sağanak yağışlı 26, Viyana parçalı bulutlu 28, Zürih sağanak yağışlı 24 derece. Asya kıtasında Amman açık en yüksek 33 derece. Aşgabat az bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bağdat açık 44, Bakü az bulutlu 31, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil açık 32, Kerkük açık 42, Kuveyt açık 43, Medine ve Mekke açık 44, Riyad açık 42, Şam açık 37, Tahran açık 36, Taşkent az bulutlu 35, Tiflis çok bulutlu 32, Tokyo az bulutlu 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu en yüksek 31 derece. Kahire açık 38, Melbourne az bulutlu 21, Montreal açık 34, New York açık 35, Sydney açık 23, Washington açık 36 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık en yüksek 32 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köln parçalı bulutlu 24, Komrat parçalı bulutlu 31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih sağanak yağışlı 22, Podgorica açık 33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklıya açık 32, Balkaneş açık 33, Zenitsa çok bulutlu 26, Gazi Magos az bulutlu 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la

sıcaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Haziran ayı enflasyon rakamlarını ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaştı. Haziran'da aylık enflasyonun %0,99 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon Haziran'da bir önceki aya göre %0,5 puan gerileyerek %32,1 gerçekleşti ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kamu personeli seçme sınavı kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti. Tercih yapacak adaylar işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. İstanbul'da uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt

Resik şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğu bildirildi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Öte yandan ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Fransız hükümeti, Haziran'da ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'e aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar'da 16 yaşındaki Aylin Uysalcan ve Ezel Balık 15 kişilik listede yer almadı. Filenin Sultanları 3. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma günü saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı

0: alternatif hat olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Samsun'dan 9 kişi
2: hayatını. İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
3: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
4: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara bölgesinde Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazar günü yurt genelini parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Mevsim normalinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri başlıyor.

Duygular içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağız. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şarkıların hikayesinde bugün bir şiirin aşka dönüşümünü ve Ahmet Kaya'nın yorumuyla ölümsüzleşen bir eseri anlatacağım. Konumuz Ahmet Kaya, Hiçbir Şeyimsin. Hikaye şöyle başlar. Atilla İlhan orta yaşlarda ünlü bir şairdir. Üniversiteli sarışın hoş bir bayanla tanışır. Başlangıçta yalnızca telefonla görüşürler. Zamanla konuşmaları sıklaşır ve birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. Bir gün genç kadın telefonda Atilla İlhan'a sorar. Ben senin neyinim? Atilla İlhan duygularını ifade etmek için cevap verir. Sen benim hiçbir şeyimsin. Bu cevap hem bir itiraf hem de derin bir duygu yoğunluğunu taşır. İlhan bu sözlerden yola çıkarak şiirini yazar. Ama karşı tarafta bu aynı duygusallığı yaratmaz. Hiçbir şeyimsin ama her şeyimsin. Şiir Ahmet Kaya tarafından müziğe dönüştürülür ve onun yorumuyla halkın kalbine dokunur. Dinleyici her notada aşkın ve özlemin naifliğini hisseder. Hiçbir şeyimsin aşkın karmaşıklığını ve bazen sözcüklerle ifade edilemeyen duyguların derinliğini yansıtır. Sen benim hiçbir şeyimsin ama bütün dünyamsın. Ahmet Kaya'nın yorumu sayesinde şiir bir duygusal yolculuğa dönüşür. Her dinleyişte hem aşkı hem de özlemi hissederiz. Hiçbir şeyimsin bir şiirin nasıl müziğe dönüştüğünü ve duyguların evrensel bir dile nasıl kavuştuğunu kanıtlar. Hiçbir şey olmak, olumsuz olarak değil de tam tersine bir biçimde anlamı olan bir durum olarak sunulur. Onun hiçbir şey olmak bile bir şeydir aslında. Şiirin sözleri Atilla İlhan'a aittir, doğru. Fakat Atilla İlhan'ın bunu onayladığı hiçbir kaynakta bulunmamıştır. Gerçekten böyle oldu ya da tam olarak nasıl oldu sorusuna belirsiz yanıtlar verip geçmiştir. Hani Mevlana'nın bir cümlesi vardır ya, siz ne söylerseniz söyleyin, söylediğiniz karşındakinin anladığı kadardır diye. İşte bu hikaye bizde daha çok bunu çağrıştırır. Atilla İlhan, sen benim her şeyimsin demek isterken hiçbir şeyimsin demiştir. Hani masalda vardır ya, tuz kadar sevmek, aynı onun gibi işte. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin. Varlığın, yokluğun anlaşılmaz. Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak? Dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak. Kulağa çabucak telefon zillerinde sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği. Zaten yok bir tren penceresinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım.
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benimle.

benimsin yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsensin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz. Hiç kimse misin?

bilmem ki nesin lüzumundan fazla res. Hiç kimse misin bilmem ki nesin lüzumundan fazla res.

sen benim hiçbir şeyimsin, yokluğum anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin,

sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmur mu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmur mu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmur mu bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin? Yağmur bir ağaç gibi ıslak. Hiç kimse misin ki nesin?

살았음 조주구 세심심 샌베니

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin. En fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak. Yalnızlığı öldüresiye çirkin. Sabaha karşı öldüresiye korka. Kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesinle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

0: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sana değil.
1: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 3 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5 Temmuz Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey

Batıdan sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Haziran ayı enflasyon rakamlarını ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaştı. Haziranda aylık enflasyonun %0,99 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, Haziranda bir önceki aya göre %0,5 puan gerileyerek %32,1 gerçekleşti ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kamu personeli seçme sınavı kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti. Tercih yapacak adaylar işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. İstanbul'da uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğu bildirildi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Öte yandan ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Fransız hükümeti, Haziran'da ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'e aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar'da 16 yaşındaki Aylin Uysalcan ve Ezel Balık 15 kişilik listede yer almadı. Filenin Sultanları 3. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma günü saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hattı olarak belirleniyor. Gerede Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en yüksek 20 derece, Atina parçalı bulutlu 35, Belgrad parçalı bulutlu 29, Berlin çok bulutlu 23, Helsinki sağanak yağışlı 13, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Kopenhag sağanak yağışlı 20, Londra parçalı bulutlu 27, Madrid az bulutlu ve açık 39, Moskova parçalı bulutlu 28, Paris parçalı bulutlu 29, Priştine az bulutlu 25, Roma sağanak yağışlı 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova sağanak yağışlı 26, Viyana parçalı bulutlu 28, Zürih sağanak yağışlı 24 derece. Asya kıtasında Amman açık en yüksek 33 derece. Aşgabat az bulutlu 30, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bağdat açık 44, Bakü az bulutlu 31, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Duşanbe az bulutlu 33, Kabil açık 32, Kerkük açık 42, Kuveyt açık 43, Medine ve Mekke açık 44, Riyad açık 42, Şam açık 37, Tahran açık 36, Taşkent az bulutlu 35, Tiflis çok bulutlu 32, Tokyo az bulutlu 26 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu en yüksek 31 derece. Kalbe açık az bulutlu 8, Bern az bulutlu 21, Montreal açık 34, New York açık 35, Sydney açık 23, Washington açık 36 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga açık en yüksek 32 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köln parçalı bulutlu 24, Komrat parçalı bulutlu 31, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih sağanak yağışlı 22, Podgorica açık 33, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklıya açık 32, Balkaneş açık 33, Zenitsa çok bulutlu 26, Gazi Magos az bulutlu 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu ve açık 30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sevgili dinleyiciler. Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bakanlar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği süreciyle eylem gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. COP31'in uygulama kopu hedefi doğrultusunda finans sektörünün yeşil dönüşümü bir yük değil, yeni fırsatlar sunan stratejik bir alan olarak görmesi gerektiğini vurgulayan kurum, Türkiye Bankalar Birliği yöneticileriyle istişarelerde bulundu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, bankacılık ve finans sektörüyle iklim eylemi konusunda eş güdüm içinde hareket etme kararı aldıklarını belirtti. Kurum, Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinde finans sektörünün aktif rol üstleneceğini belirterek yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılmasında bankacılık sektörünün önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde dünyada örnek bir ülke haline geldiğini söyledi. Asrın inşa seferberliği kapsamında deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten kurum, İzmir, Ödemiş ve Balıkesir Sındırgı'da da afetin üzerinden bir yıl geçmeden konutların teslim edileceğini açıkladı. Kentsel dönüşümün çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan kurum, bugüne kadar 2 milyon 684 bin konutun dönüştürüldüğünü, 81 ilde yürütülen sosyal konut projeleri kapsamındaysa 500 bin yeni konutun inşa edildiğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi tarafından oy birliğiyle Fahri Hemşehri ilan edildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci, Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda hazırlanan Fahri Hemşehrilik Beraatını Bakan Kurum'a takdim etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum, Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik Beraatını almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Daha önce Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ ve Osmaniye'nin Fahri Hemşehrisi ilan edilen Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden aldığı beratla 6. Fahri Hemşehrilik unvanına sahip oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sisteminin 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındığını açıkladı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesi alabilecek. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şişeni doğaya at, 1 TL kazan, hem vatandaşımız, hem doğamız, hem ülkemiz kazanacak ifadelerini kullandı. Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito yönetim sistemi kapsamında ilk etapta 2000'den fazla doğa makinesi hizmete sunuldu. Uygulamayla her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor. Bakan Kurum, sistemin Türkiye genelinde uygulamaya başlandığı ilk gün vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek 1 Temmuz'da doğa makinelerine 1 milyon 547 bin 850 adet cam, PET ve alüminyum içecek ambalajının iade edildiğini açıkladı. İlk günün verilerini sosyal medya hesabından paylaşan kurum, siz attınız doğa kazandı, milletimiz doğayı çok sevdi.
Depozite yönetim sistemiyle ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. Doğal makinalarıyla 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak ifadelerine yer verildi. Depozite yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz itibarıyla Doğa Dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649.244'e ulaşırken toplam 1.547.850 adet Doğa logolu cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı geri dönüşüm sistemine kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından yapımına başlanan afet konutlarının bu ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yangında kullanılamaz hale gelen 138 köy evinin yerine TOKİ tarafından yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutlar inşa edildi. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında yangının ardından kendisinden ev isteyen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın yeni evine yakında misafir olacağını belirterek yakında Üzümlü Köyü'ne Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için geldiği başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Yılmaz paylaşımında ayrıca İran'la Türkiye ikili ilişkilerinin ekonomik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi için İranlı muhataplarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur denildi. AK Parti, en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 dikey geçiş sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası

Başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bilmelidir ki şehit imamımız ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda bugün Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Dallas stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye ve Hatay kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
4: Değerli dinleyiciler, Cuma gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hakikat Ezgileri programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bu mübarek günde, bu mübarek ayda Hakikat Ezgileri programında değerli konuklarla sizler için ilahiler, tasavvufi sohbetler ve irfan türküleri icra etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3 aydır Hakikat Ezgileri programı olarak devam ediyoruz. Bu hafta da yine programımızda değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi bir tecrübeli, bilgili, birikimli bir tasavvuf sanatçısıyla bir arada olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı sevgili Yasin Oğuzhan Uğur bu hafta stüdyomuzda olacak. Ve yine canlı sazlar eşliğinde ilahiler seslendirecek bizlere. Sevgili Yasin, hoş geldin, sefalar getirdin programımıza.
5: Hoş buldum.
4: Seni ağırlamak bizim için bir onur, bir şeref. Buraya kadar da yorduk, zahmetler verdik. Çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor, nasılsın, her şey yolunda mı diyelim?
5: Çok şükür, iyiyim. Seni sormalı.
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yasin'cim, öncelikle biraz senden bahsedelim. Dinleyicilerimize seni tanıştıralım. Daha sonra yine ilahilerle, türkülerle devam edelim. Yasin Oğuzhan Uğur kimdir efendim?
5: 1993 yılında Aksaray'da doğdum. Çok hareketli bir çocuğum olmadı. Köydeydim. Müzikle de küçük yaşlarda tanıştım annem sayesinde. Ve o gün bugündür müziğin içindeyim. Lisede daha çok yoğunlaşma fırsatım oldu. Ve orada işte ezan yarışmaları, Arapça ilahi yarışmaları gibi imaç bir ses olduğu için. Oradan konservatuara geldim. Dilek Sabancı Konservatuarı'na, Selçuk Üniversitesi. Oradan da koroyu kazandım. Şu an durumum böyle.
4: Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Konservatuvar hangi yıllarda kazandınız?
5: 2012 yılında geldim Konya'ya.
4: 2012 yılında mı sınava girdiniz?
5: Aynen, konservatuvarı o yılda kazandım. Daha sonra mezun olduktan sonra bir 5 yıl falan bir boşluğum oldu. Ondan sonra da işte koro sınavı açıldı, onu kazandım. 2022'den bu zamana korodayım.
4: Başarılar diliyoruz, devamlı diliyoruz senin için. Şimdi hemen bir ilahiyle başlayalım. Sırada hangi ilahi seslendireceksin sevgili Yasin'ciğim?
5: Uşak makamında bir ilahi. Beste Zekaide'ye ait.
4: Evet.
5: Güftesi de Eyyubi Hafız Mehmet Efendi'ye.
4: Eser ismi nedir?
5: Şehin Şahı Cihan Bağını Risalet Şahı Ziunvan diye başlıyor.
4: Evet, bu zannedersem Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış bir sözler olsa
5: biraz
4: gerek.
5: Biraz daha eski bir Türkçe. Yani Şahlar Şahı Cihan'ın koruyanı, Risalet mührünün de şahı olan Muhammed diyor.
4: Evet.
5: Bu nazımı söyledim rüyada bu alemlere sultan. Rüyamda ben alemlerin sultanına söyledim bunu diyor. Peygamberin müjdesini. Cihar yarı Ebu Bekri, Ömer, Osman, Ali hergah derken de işte dört halifeye bir atıfta bulunmuş. Daha sonra Hüda'nın dört kitabı vasfını irad eden billah. Hüda'nın dört kitabında da peygamberi anlatır diyor.
4: Onun vasıflarını anlatır, evet. Değil mi?
5: Devamlı zaten Halilullah, Habibullah, Nebiyullah, Resulullah, Muhammed'dir, Muhammed'dir diye devam ediyor.
4: Evet efendim, Yasin Oğuzhan Uğur'u dinleyeceğiz o güzel sesiyle.

0: Teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık Yasin'cim. Güzel bir ilahi dinledik senden. Şöyle bir sualim olacak. Bir ilahiyi seslendireceğin zaman öncelikli tercihin nedir? Makam mı? Güftesine mi bakarsın? Bestesine mi bakarsın? Ne önceliklidir senin için bir eseri seslendirmekte?
1: Ruhuma hitap etmesi çok önemli.
0: Evet.
1: Ayrıca işte beste ve güftenin uyumu. Ben bunlara da önem veriyorum. Onun dışında makamı, hani eser güzel işlendiyse her makam olabilir.
0: Makam takıntımız olmuyor bize eser seçimlerinde o zaman.
1: Evet. Dediğim gibi ruha hitap etmesi çok önemli. Bu şekilde seçim.
0: Manası da çok önemli. Evet. Yine bir sorum daha olsun. Bu teknik sorular biraz. Tasavvuf müziğinde makamların insan ruhu üzerinde etkileri olduğu bilinir. Senin de kişisel dünyanda niyazın ve hüzününde en iyi ifade ettiğini düşündüğün, tabiri caizse kalbine en yakın makam hangisidir bu anlamda?
1: Makamların çoğu güzel ama Uşak makamını bir ayrı seviyorum.
0: Evet.
1: Çünkü Uşak'ta çok ayrı bir maneviyat olduğunu düşünüyorum. Ki zaten makamların serüvenlerine baktığımızda Uşak makamının tekamül ederek son halini aldığı görülüyor. Yani Neva mesela, Bayati, bunlar hep perde yavaş yavaş daha böyle ezilerek çok daha hissiyatlı bir hale gelmiş. Bu Uşak perdesi dediğimiz o C notası Uşak makamında Uşak perdesine dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve sabit bir perde değil, bu oynak bir perde. Aşağıya doğru çekilir, çargahtan alınıp.
0: Hı hı.
1: Ve bu da ayrı bir maneviyat ortaya çıkarıyor.
0: Tabii herkesin farklı bir makam tercihleri oluyor. Ben de Uşak makamını çok severim. Bir de çok yaygındır.
1: Evet.
0: Ortalarda çok fazlasıyla kullanılır. Uşak makamında zaten başladın. İlk okuduğun eser de öyleydi. Yüreğine sağlık. Müsaadenle bir ilahi de ben seslendirmek istiyorum. Canım kurban olsun senin yoluna diyeceğim. Bu eser de çok bilinmiştir. Dinleyicilerimiz mutlaka ben seslendirince eşlik edeceğinizi inanıyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaplı yazılmış bir güfte vardır içerisinde. Canım kurban olsun yoluna. Benden dinleyeceksiniz efendim.
1: Eyvallah.
2: Ya

0: Değerli dostlar, ben Deniz'den de bir ilahi dinlemiş oldunuz. Değerli konuğum bu hafta Yasin Oğuzhan Uğur Beyefendi, stüdyomuzda Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun değerli bir solist sanatçısı. Sevgili Yasin, tasavvuf müziği dinleyenler için tavsiyelerin nelerdir? Onların bu eserleri dinlerken nelere dikkat etmelerini ve hangi tür dinlemelerini tavsiye edersin?
1: Az önce de bahsettiğimiz gibi arabesk ve yozlaşmış müzik dedik ya.
0: Evet.
1: Tasavvufta da hani o yozlaşmış değil de daha klasik ve seçkin olanları dinlemelerini öneriyorum.
0: Evet.
1: Tabii klasik tasavvuf müziğinde de daha ritmik ve daha ağır eserler mevcut.
0: Evet.
1: Artık o kişinin kendi zevkine göre, hani ruh haline göre, eğer sakin bir eser dinlemek istiyorsa daha ağır eserleri, usul olarak daha büyük usullerde, daha dinamik olanları tercih edebilirler.
0: Evet. Doğru.
1: Yani bu dinleyicinin zevkine kalmış, ama dediğim gibi arabesk ya da bu yozlaşmış olan değil, daha seçkin olanlar dinlemelerini tavsiye
0: ediyorsun. Teşekkür ederiz. Yine bu sorunun devamında da şunu sorayım. Özellikle çok beğendiğin bir bestekar var mı? Çok takip ettiğin, onun eserlerini tercih etmek gibi bir durumun oluyor mu? Mesela bildiğin, istediğin ısrarla tercih ettiğin bir bestekar var mı?
1: Tasavvuf müziğinde genelde Hüseyin Sebilci'nin eserlerini çok zevkle dinlerim.
0: Evet.
1: İcra ederken de öyle. Ki toplulukta da birçok eserini geçmişizdir.
0: Doğru.
1: Tabii çok daha klasik bestecilerimiz var, ama ben bunun eserlerini daha samimi, daha
0: sıcak buluyorum.
1: Evet, sıcak buluyorum.
0: Ben de aynı şeydeyim. Doğru.
1: Tabii daha birçok bestecimiz var. Hüseyin Sebilci'den, Muzaffer Özak'tan bahsettik. Zeki Altun mesela, onun eserleri de çok lezzetlidir. Daha sadedir. Bu bestecileri tercih edebilirler dinleyiciler de.
0: Evet. Peki yine bir ilahiyle devam edelim. Sırada ne var bakıyorum. Alemlere rahmet olarak geldin diye başlayan sözleri olan bir ilahi görüyorum Cüzdan makamında.
1: Evet.
0: İstersen seslendirdikten sonra ona dair de biraz konuşalım. Değerli Yasin Uğur'u dinleyeceğiz efendim.

0: eserin güftesini arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Hüzzam makamında bilahi. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaat eyledin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Gösterdiğin doğru yola koyulmak. Kur'an'a sarılmak. Namaza durmak senin dündür ya Resulallah. Ya da Kur'an'a sarılmak, salata durmak. Güftesi zaten günümüz Türkçesiyle yazılmış. Gayet
1: anlaşılır. Açık
0: ve anlaşılır. Evet.
1: Beste güfte kime ait?
0: Beste ve güfte de Ünal Ensari'ye ait. Son dönem bestecilerimizden. Çok da eserini açıkçası ben çok geçmedim.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Güzel bir ilahiydi. O da bilinir bir ilahilerdendi. Biraz da bağlı bulunduğun kurumla ilgili konuşmak istiyorum. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tam olarak ne yapıyor? Sanatsal çalışmalar nelerdir? Dinleyicilerimize de ondan bahsedelim.
0: Toplulukta haftalık semalarımız olur.
1: Evet.
0: Mevlevi ayinleri geçilir. Her cumartesi saat 19.00'da. Onun dışında ayda bir rutin konserimiz olur. Bu konserler hepsi tasavvuf müziği değil. Sanat müziği, halk müziği ya da farklı fasıl tarzında eserler geçeriz. Ayrıyeten il dışı ve yurt dışı programlarımız olur. Oraları da genelde sema. Semayı hem Konya dışına hem de dünyaya tanıtmak amacıyla bu tarz konserlerimiz olur. Hani dinleyicilerimizden de gelmek isteyenler olursa her cumartesi semaya işte
1: Mevlana Kültür Merkezi'ne Konya'da saat 19'da gelebilirler. Biletleri de
0: biletinal.com'dan ya da bilet temin edilen
1: internet sitelerinden birinden tedarik edebilirler. Yine sırada bir ilahi görüyorum sevgili Yasin. Gubar-ı payini almam diye başlayan sözleri var. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış.
0: Evet.
1: Önce biraz açıklayalım. Dinleyicimiz de eseri dinlerken hangi manayı anlattığını da anlamış olsun istiyorum. Bahseder misin eserden?
0: Bu eserimiz de Şehnaz makamında. Bestecisi İzzettin Hümayi. Yine peygambere övgü içeren, onu yücelten bir güfte. Gubar-ı payini almam cihanı ya Resulallah. Yani ey Allah'ın Resulü, senin ayağının tozuna bütün dünyayı değişmem. Değişmem muyine heft asümanı ya Resulallah. Senin tek bir saç teline yedi kat göğü değişmem. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbi pakinden, Hazreti Adem'in temiz soyundan senin teşrif edeceğini duyunca, değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. Cennet bahçeleri bile bir tanecik habbeye dönüşüp değerini kaybetti. Yani buğdaya dönüşüp ya da zerreye değerini kaybetti. Güftesi bu şekilde.
1: Derin anlamlar içeriyor.
0: Evet.
1: Bestekar da güfteyi yazan daha doğrusu. Hakikaten mane aleminde anlaşılması zor bir tabir. Güzel bir esere benziyor. Senden dinleyelim, daha sonra yine konuşalım.

0: Sevgili Yasin, tekrar teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel bir ilahi daha dinledik senden. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Malum bizlerin görevimiz gereği yaptığımız müziğin orijinalini koruyarak aktarmaya çalışıyoruz. Bu bizim misyonumuz. Günümüzde birçok şeyin bozulmaya yüz tuttuğu bu dönemde malumun ilahilerde fantazi formunda daha popüler kültürde icra ediliyor. Birçoğu başka eserlerin melodileri kullanarak basit usulde sözlerle icra ediliyor. Buna dair neler söylersin? Yani ilahilerde de bir bozulma ya da işte okuyuştan tut işte içerisine kullanılan enstrümanlara kadar bu anlamda bir dejenerasyon olduğunu düşünerek böyle bir soru, yani ne cevaplamak istersin?
1: Abi, diğer müzik tarzlarında da bozulma olduğu gibi bence tasavvuf müziğinde de bir yozlaşma mevcut. Yani bu yeşil pop diye anılıyor halk arasında.
0: Evet.
1: Bu tasavvuf müziğinin yozlaşmaya yönelik bir versiyonu gibi. Bu da bence olumsuz etkiliyor insanlarımızı. Yani zevki düşürüyor. Ahlaka bile etki ettiğini düşünüyorum ben. Ve kesinlikle bu tarz müziklere karşıyım. Aslında arabesk de bir nevi klasik müziğin bozulmuş versiyonu. Yozlaşmış hali. Biri daha sade ve sakinken diğeri daha yoğun duygu içeriyor. Yoğun duyguyla insanlar mesela arabeskle daha kötü şeylere yönelebiliyor. İntihara bile sürükleyen arabesk şarkılar olduğunu biliyoruz yani.
0: Evet.
1: Bu ilahilerde de mevcut. Artık günümüzde ilahi dışındaki müziklerin de çok aşırı yozlaştığını görüyoruz. Yani.
0: Evet, özellikle yapay zekada çok fazlasıyla buna benzer eserler üretmeye başlanıldı. Malum YouTube kanallarında falan da görüyoruz. Umarım biz korolarda buna dair orijinalini
1: aslına yönelik
0: gayret içerisinde insanlara bunun orijinalini dinletmemiz lazım. Onu bilincinde hareket edelim. İnşallah öyle diyelim. Evet, soru için de teşekkür ederiz. Yine ilahilerle devam edelim. Son ilahi var sırada zannedersem. Açıldı bu gece Erbab-ı Rahmet diyor. Bu eser de bilinmiş bir ilahi.
1: Evet,
0: tasavvuf müziği dinleyicileri için. Güfte ve bestekarı Muzaffer Ozak Hoca'dan derlenmiş ve bestelenmiş. Muzaffer Ozak Hoca ile ilgili de biraz bahsedebilir misin hoca ile ilgili?
1: Muzaffer Ozak birçok eserini geçtiğimiz birisi.
0: Evet.
1: Tasavvuf müziğine birçok eser
0: üretmiş. Evet.
1: Kendisi Halvetiye ve Cerrahiye Şubesinin 19. postnişini olmasına rağmen müziğe de birçok katkısı olmuş biri.
0: Evet.
1: Ve bu zikir ortamlarında meşk, stüdyo ortamı değil, tamamen doğal kayıtları mevcut. Benim çok sevdiğim kayıtlar arasında bunun da bulunduğu kayıtlar vardır. Çünkü doğal, hissiyatı çok güçlü.
0: Zikir meclisleri de yönetmiştir.
1: Tabii tabii.
0: Postnişin olması sebebiyle de.
1: O kayıtlar da bence çok değerli kayıtlar. Bu alana ciddi hizmet vermiş biri olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de. Çok teşekkür ederiz. Sen son zamanların ilim anlamında, bilgi anlamında veli zatlarından.
1: Evet.
0: Biriydi. Allah rahmet etsin. Hocamız diyelim Muzaffer Ozak Hoca'ya. Çok teşekkür ederiz. Onun eserini seslendireceksin. Seni dinliyoruz.

0: Yasin'cim çok teşekkür ederiz. Yine bir ilahi dinledik senden. Yüreğine sağlık. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki program konuğumuz Yasin Oğuzhan Uğur Beyefendiler stüdyomuzda. Kendisi Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda ses sanatçısı. Malumunuz ilahilerle geçtiğimiz bir program icra ettik. Sevgili Yasin, okuduğun eserinde bir muhteviyatı ile ilgili bir bilgilendirebilirsen dinleyicilerimizi.
1: Evet. Açıldı bu gece Ebvab-ı Rahmet. Mümine Mevla'dan selamlar geldi. Tevhid-ü tahmidle ref oldu zulmet. Hak Celle Ala'dan ikramlar geldi. Yani bu gece rahmet kapıları açıldı.
0: Evet.
1: Mevla'dan artık mümine selamlar geldi. Tevhid-ü tahmidle ref oldu zulmet. Tevhidle şükür ki zulmet def oldu, uzaklaştı Allah'ın birliğiyle. Hak Celle Ala'dan ikramlar geldi. Zaten son dörtlüğü de bu kendi mahlası olan dörtlüğü ekledim. İlahi günahım dağlardan yüce, isyanla memluyum gündüz ve gece. Umar ki Kevser-i Resul'den içe, aşkinin güşuna ifhamlar geldi. Burada da günahlarının çok olduğunu, aciz olduğunu anlatmış ve sonunda da kendi mahlasıyla dörtlüğü bitirmiş.
0: Çok teşekkür ederiz. Onun da içeriğini bilgilendirdin dinleyicilerimize. Efendim son olarak yine ben bir ilahi seslendirmek istiyorum. Yine Yunus Emre Hazretlerinden alınma bir güfte. Bildiğiniz bir ilahi. Ben yürürüm yane yane diyeceğiz efendim.

0: Değerli dinleyiciler, bendenizden de bir ilahi dinlemiş oldunuz. Ben yürürüm yane yane dedik. Bildiğiniz bir ilahiydi. Sevgili Yasin, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son bir sorum daha olacak sana. Benim bildiğim kadarıyla Selçuklu Üniversitesi Konservatuvarında da bir hocalık, Dilek Sabancı Üniversitesi Konservatuvarında da hocalık yaptığınızı biliyoruz. Buna dair de ne yapıyorsunuz? Öğrencilerle hangi alanda bir şeyiniz var, çalışmanız?
1: Orada bir toplu bir de bireysel dersim var. Toplu dersim repertuar dersi. Bireysel de ses eğitimi üzerine zaten. Onun dışında koro. Yani çok bir yoğunluğum yok. Ama okul hem aktif olmam açısından hem kendimi yenileme açısından epey
0: faydasını da görüyorsunuz. Evet. Repertuar geçerken klasik Türk müziği mi, tasavvuf müziği mi repertuar mı geçiyorsunuz?
1: Hepsi olabiliyor. Geçtiğimiz makamlara göre. Ama klasik eserler.
0: Klasik eserler tabii. Geçiyorsunuz.
1: Yani çoğunluğu klasik. Nadiren klasik olmayan eserler olabilir.
0: Öğrencilerin bu alanda şey nedir, teveccühü nedir Yasinci?
1: Eskiye göre çok rağbet yok. Farkındalıklar da biraz düşük ama hani yetenek olarak iyiler var tabii.
0: Evet. Eskisi kadar ama talep görmüyor diyorsun. Efendim, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğim. Değerli konuğum Yasin Oğuzhan Uğur'un son vedasıyla Yasinciğim, programın için teşekkür ediyoruz. Geldiğin için zahmetler verdik. O güzel sesini dinleyicilerimize ulaştırmak nasip oldu. Veda konuşmasında neler diyeceksin dinleyicilerimize?
1: Güzel bir konuşma oldu. Umarım dinleyicilerimiz de sevmiştir. Buradan dinleyen işte aileme ve şu an nişanlanmakta olduğum kız arkadaşıma selamlar gönderiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. Hayatlarına ve yüreğine sağlık. Bir dahaki programlarda diyelim inşallah. Yine görüşmek dileğiyle diyelim. Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik efendim. Her şey gönlünüzce olsun diye diliyorum. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: ساعت 15 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji

0: sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için geldiği başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Yılmaz görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Yılmaz paylaşımında ayrıca İran'la Türkiye ikili ilişkilerinin ekonomik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi için İranlı muhataplarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur denildi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 dikey geçiş sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin doğusunda su dolduran çocukları hedef alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı. İran ordu komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları, katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bilmelidir ki şehit imamımız ve tüm şehitlerimiz intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda bugün Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Dallas stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10-17 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığından Cevizli Derebucak İbradı güzergahı alternatif hat olarak belirleniyor. Gerede Kızılcıhamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek, en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina parça bulutlu 27, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu ve açık 19, Moskova parça bulutlu 22, Paris parça bulutlu 15, Priştine az bulutlu 17, Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya ök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran ök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova sağanak yağışlı 20, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana ök gürültülü sağanak yağışlı 13, Bağdat açık 33, Bakü az bulutlu 21, Bişkek ök gürültülü sağanak yağışlı 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil açık 20, Kerkük açık 28, Kuveyt açık 32, Medine açık 32, Mekke açık 44, Mekke açık 32, Riyad açık 29, Şam açık 17, Tahran açık 23, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis çok bulutlu 20 ve Tokyo az bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 20 derece, Kahire açık 23, Melbourne az bulutlu 9, Montreal açık 23, New York açık 20, Sydney açık 15 ve Washington açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık 20 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine çok gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 20, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih sağanak yağışlı 16, Podgorica açık 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Taraklia açık 19, Valkaneş açık 18, Zenitsa çok bulutlu 16, Gazimogosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler. Bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 29 derece. Mersin Yenişehir, Antalya Alanya, Muğla Fethiye, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Mersin Anamur'da 28, Antalya Finike'de 27, Samsun Atakum'da 26 derece. Muğla Bodrum, Van Gevaş Akdamar Feneri, Artvin Hopa, Sinop Merkez, Aydın Kuşadası ve Giresun Merkez'de 25, Antalya Kaş, Muğla Datça, İzmir Dikili, Rize, Tekirdağ Süleyman Paşa, Ordu Altın Ordu, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale, Van Tuşba Liman'da 24, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 23 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman, Düzce Akçakoca ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 22, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan Liman'da 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 13, Kastamonu İnebolu'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle sakince. Bitiremedim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Temmuz Pazar günü Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul

0: belirlenen adresleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında yer alan NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddianın açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtilen açıklamada, bahsi konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanmakta, topluma endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere yönelik de adli süreçler yürütülmektedir denildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kamu personeli seçme sınavı kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Kalibaf, İran'ın eski lideri Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran'a gelen Çin heyetiyle görüştü. Görüşmede Çin'in İran'ın zor zamanlarında yanında olduğunu, İran'ın da savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak olan Çin gemilerine kolaylık sağladığını belirten Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek yönlü politikaları karşısında İran'la Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir dedi. Kalibaf ayrıca İsrail'in İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkati çekerek İran'ın askeri gücünün caydırıcı bir nitelik taşıdığını söyledi. Ve spor, 17 yaş altı basketbol milli takımımız FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde bu akşam Fransa ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli olunmalıdır ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Rüzgar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adresleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında yer alan NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddianın açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtilen açıklamada, bahsi konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedefliyor.

yetiştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Kalibaf, Tahran'a gelen Çin heyetiyle görüştü. Görüşmede Çin'in İran'ın zor zamanlarında yanında olduğunu, İran'ın da savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak olan Çin gemilerine kolaylık sağladığını belirten Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek yönlü politikaları karşısında İran'la Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir dedi. Kalibaf ayrıca İsrail'in İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkati çekerek İran'ın askeri gücünün caydırıcı bir nitelik taşıdığını söyledi. Ve spor, 17 yaş altı basketbol milli takımımız FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde bu akşam Fransa ile karşılaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
3: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 3 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en yüksek 35 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 33, İstanbul 31, Kırklareli 30, Kocaeli 33, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 32 derece. Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 30, İzmir 35, Manisa 36, Muğla 35, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 32, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 34 derece, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir 31, Karaman 34, Kayseri 35, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 34, Nevşehir 32, Niğde 34, Sivas 31, Yozgat 29 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 28, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 34 derece, Artvin 28, Bayburt 29, Çorum 32, Giresun 28, Gümüşhane 32, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 33, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 27, Bingöl 36, Bitlis 29, Elazığ 38, Erzincan 33, Erzurum 29, Hakkari 32, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 38, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 36, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 41, Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakamsa tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz dedi. Konuşmasında çiftçilere destek müjdesi veren Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon lira, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarında 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere sunduğu finansman imkanlarının tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını belirterek uygun koşullu kredi ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını açıkladı. NATO zirvesi nedeniyle yayınlanan notama göre Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz'da saat 10-18 arasında, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği sınırlandırılacak. Kısıtlama süresince yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan uçaklar uygulamadan muaf tutulacak. Açıklamada belirtilen saatlerde

bir olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları, katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bilmelidir ki şehit imamımız ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Milletler Ligi 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar'da 16 yaşındaki Aylin Uysalcan ve Ezel Balık 15 kişilik listede yer almadı. Filenin Sultanları 3. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
5: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinde bugün sizlerle gerçek sevginin 4 elementi hakkında konuşmak istiyoruz. Bildiğimiz sevgi var ya, hani annenin çocuğa, çocuğun annesine, sevgilinin sevgiliye, arkadaşın arkadaşa duyduğu bu sevgiden bahsediyorum. 4 elementten oluşur bütün bu sevgi. İyilik, merhamet, neşe ve sakinlik. Sevgi dolu iyilik diğerlerine mutluluk verebilmektir. Ancak siz mutluysanız başkalarına mutluluk verebilirsiniz. Kendinizi kabullenip sevdiğinizde başkalarına da mutluluk yansıtırsınız. Sadece yansıtırsınız.

0: konuşmakla kalmazsınız. Mutluluklar hediye edersiniz onlara. Yeterince anlayış ve sevginiz varsa içinizde bir yerlerde, yaşadığınız her an, kahvaltıda, araba sürerken, bahçeyi sularken ya da bu radyoyu dinlerken, her an sizin için mutlu bir an olabilir. Derin bir ilişkide, partnerlerin arasında, eşlerin arasında bir sınır yoktur. Siz olsunuzdur, o da siz. Sizin acınız onun acısıdır. Mutluluk ve acı artık kişisel meseleler değildir. Bu senin problemin gibi bir şey hissetmezsiniz. Hissettirmezsiniz de zaten. Çünkü bu senin problemin cümlesi kapı komşunuza söylenebilir. Ama özeliniz olan birisine bu senin problemin demezsiniz. Çünkü o artık sizin probleminizdir. Sevdiğiniz, sevdiceğiniz, o kişi üzülmüşse siz de onunla birlikte üzülürsünüz. Ya da onu teselli ederseniz üzülmemesi için. Problem sizindir artık, ortaktır. Bu dört ana elemente yardım eden iki element de saygı ve güvendir. Birini sevdiğinizde ilişkide saygı ve güven vardır. Güven olmayan sevgi henüz sevgi değildir. Özellikle kendinize güvenmeli ve saygı duymalısınız ki karşınızdakine de güvenip saygı duyabilirsiniz. İyi ve merhametli bir duanız olduğuna güvenin. Gerçek sevgi hem kendinize hem karşınızdakine güvenip saygı duymadan var olmaz. Bu saygı ve güveni yaratacak şey ise karşınızdakini dinlemektir. Hepimize milyon kez büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, psikologlar, terapistler, herkes söylemiştir bunu. Bu yüzden bağışıklık da kazanmış olabiliriz. Ama yine de zarif ve şiirsel diliyle söylenildiğinde belki ruha ulaşılması mümkündür. Dinleyin. Çevrenizdeki her şeyi, en başta kendinizi dinleyin. Nasıl seveceğinizi bilmeden sevmek. İşte bir sorun da burada var. Sevdiğimiz kişiyi yaralar çünkü bu. Birini nasıl seveceğimizi anlamak için onu anlamamız gerekir. Anlamak için de dinlememiz gerekir. Birini sevdiğinizde o kişiyi rahatlatabilmeli, acısını dindirebilmelisiniz. Bu bir sanat değil aslında, bir olgunluk. O kişinin acılarının kökünü anlayamazsınız, yardımcı da olamazsınız. Tıpkı bir doktorun sebebini bilmeden hastalığınızı iyileştiremeyeceği gibi. Daha çok anladıkça daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok anlarsınız. Bu bir gerçekliğin iki yüzüdür. Çoğunlukla seni seviyorum dediğimizde sevme işini yapan ben kişisine odaklanırız. Bunun sebebi benlik algısına takıldığımız içindir. Bir benliğimiz olduğuna inanırız. Aslında bireysel bir benlik yoktur. Çiçeği çiçek yapan çiçek olmayan şeylerdir. Klorofil, su, gün ışığı gibi. Çiçekten çiçek olmayan her şeyi çıkarırsak geriye zaten çiçekte kalmaz. Bir tek çiçek tek başına var olamaz. Sadece bizimle beraber var olabilir. İnsanlar da böyledir. Kendi başımıza var olamayız. Ben de ben olmayan elementlerden yapılmayım. Dünya, güneş, atalar gibi. Bir ilişkide partnerle beraber var olduğunuzda işte o zaman görebilirsiniz. Onun acısı sizin acınız, onun mutluluğu da sizinkidir. Eğer bu bakış açısıyla konuşup farklı davranırsanız sırf bu bile çok fazla acıyı dindirebilir ve sevgiyi aşikar edebilir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinde sevgiyle kalın. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı piyanist, besteci ve aranjör Duke Pearson'ın Jenin adlı çalışmasına yer veriyoruz. Asıl adı Columbus Calvin Pearson olan 1932 Atlanta, Georgia doğumlu sanatçı, Duke lakabını Duke Ellington hayranı olan amcasından almış ve bu isimle tanınmış. 6-12 yaşları arasında annesinden piyano dersleri alan Pearson, daha sonra bakır nefesli enstrümanlara, özellikle trompet çalmaya yöneldi. Ancak diş sağlığı ile ilgili sorunlar ortaya çıkınca tekrar piyano çalmaya başladı. Pearson 1959'da New York City'ye taşındı. Donald Byrd ve Art Farmer gibi sanatçıların liderlik ettiği gruplarla çalarak tanınmaya başladı. İlk büyük çıkışı Byrd'ün A New Perspective adlı albümündeki Cristo Redentor hitini düzenlemesiyle oldu. Sanatçı 1970 yılına kadar bir yandan grup lideri olarak kendi albümlerini kaydederken bir yandan da sayısız albümün prodüktörlüğünü yaptı. Pearson'ın bilinen besteleri arasında kendisi ve Lee Morgan için yazdığı Sweet Honeybee ve Cannonball Adderley'nin 1960 çıkışlı Them Dirty Blues adlı albümünde yer alan Jenin var.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ethel Waters'tan dinledik. Taking a Chance on Love. 1896-1977 yılları arasında yaşamış olan Ethel Waters, müzik kariyerine 1920'lerde blues söyleyerek başladı. Konserlerde ve Broadway sahnesinde caz, swing ve pop müzik icra etti. Waters'ın kayda değer kayıtları arasında Dinah, Stormy Weather, Taking a Chance on Love, Heat Wave, Supper Time, Am I Blue, Cabin in the Sky, I Am Coming Virginia ve His Eye Is on the Sparrow adlı şarkılar var. Ethel Waters, Akademi ödülüne aday gösterilen ikinci Afrikalı Amerikalı, kendi televizyon programında başrol oynayan ilk Afrikalı Amerikalı ve Primetime Emmy ödülüne aday gösterilen ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı. Caz esintisinde Amerikalı caz piyanisti, vokalist, besteci Jay McShane'e kulak veriyoruz. McShane 1916 Oklahoma'da doğdu. 1936'da Kansas City'de bir orkestraya katılarak müziğe başlayan sanatçı, piyanonun yanı sıra vokalistliğiyle de adını duyurdu. 1939'da kendi orkestrasını kurdu. İlk albümünü 1941 yılında çıkardı ve bu albümde yer alan Confessin' the Blue adlı şarkısıyla şöhrete kavuştu. Bu şarkı şimdi sizlerle.

Amerikalı country şarkıcısı ve oyuncu Margaret Whiting söyledi. Blue Room. 1924-2011 yılları arasında yaşamış olan Whiting, 1940'lı ve 50'li yıllarda söylediği şarkılarla popüler oldu. Özellikle katıldığı radyo programlarında seslendirdiği parçalarla tanındı. Televizyonda yayınlanan müzikal kabare şovlarda şarkıcı ve oyuncu olarak da yer aldı. Programımızda şimdi de Amerikalı sanatçı Mel Torme'den dinliyoruz. Kadifesiz lakaplı Melvin Howard Torme, şarkıcı, besteci, aranjör, davulcu, oyuncu ve yazar. The Christmas Song'un müziğini besteleyen ve sözlerini Bob Wells ile birlikte yazan Torme, 2 Grammy ödülü kazandı, 14 kez de aday gösterildi. Mel Torme'nin sesinden They Can't Take That Away From Me adlı şarkı radyolarında.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde sizlere Amerikalı caz piyanisti ve besteci Dave Brubeck'le veda ediyoruz. Asıl adı David Warren Brubeck olan sanatçı, Dave Brubeck sahne adıyla şöhrete kavuştu. 1920-2012 yılları arasında yaşamış olan Brubeck, annesinden aldığı klasik müzik eğitimiyle kendi doğaçlama becerilerini birleştirdi. Birbirinden farklı tür ve tarzları kullanmasının yanı sıra zıt ritimleri, ölçüleri ve sesleri bir arada ustalıkla harmanlamasıyla ün yaptı. Çağdaş caz tarihinin en başarılı dörtlüsünün kurucusu olan Brubeck, sadece orkestralar için değil, kilise içinde besteler yaptı. Programımızda dinleyeceğimiz ve bir caz klasiği haline gelen Take Five adlı beste, tüm zamanların en çok satan caz albümlerinden biri olan Dave Brubeck Quartet'in Time Out adlı albümünde yer alıyor. Take Five, Brubeck'in bestesi olarak bilinse de, aslında Dave Brubeck Quartet'in üyesi alto saksafoncu Paul Desmond'a ait. Sevgili dinleyicilerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40,
Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı ve asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Konya'nın Çumra ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarında tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatının Haziran ayı sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk kez 400 milyar doları aştığını, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Açıklamaya göre Haziran ayında ithalat %23,1 artarak 35,32 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi DOAL kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOAL makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depozito yönetim sistemiyle birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini, böylece ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş

aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Girona kenti çevresine çıkan ve yaklaşık 10 yerleşim yerini etkileyen orman yangınları nedeniyle bölgedeki 50 bine yakın kişi tahliye edildi. Katalonya hükümeti yetkilileri 350 kilometre kareden fazla ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları için İspanya askeri acil yardım biriminden destek talep etti. Sivil Koruma Müdürlüğü ise Barcelona-Girona arası seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu ve yerel halktan kapalı alanlara sığınarak kapı ve pencerelerini kapatmalarını istedi. Ve spor. Fenerbahçe Kulübü Hollanda milli takımının savunma oyuncularından 31 yaşındaki Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Alanya Spor'da Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en derin mağarası hangisidir? Gürcistan'da bulunan Kurubera Mağarası dünyanın en derin mağarasıdır. Kafkas Dağları'nda bulunan Kurubera Mağarası'nın neredeyse tamamı kireç taşındandır. 2191 metre derinliği bulunan mağaranın uzunluğu ise 13.432 kilometredir. Mağara ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alır. Rusça'da Voronya Cave olarak bilinir. Mağara yıl boyunca pek çok mağara bilimci tarafından ziyaret edilmektedir. Topluluklar halinde dalış yapan ekipler en derine inme rekoru kırmaya çalışmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır? Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz. Çünkü boğalar renk körüdür ve kırmızıyı diğer renklerden ayırt edemezler. Boğa güreşinde matador, boğayı eline aldığı şapkasını şalını sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlıştır. İspanya'da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı, matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmıştır. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil, seyircilere hoş görüntü verebilmek için seçilmişti. Kırmızı renk aslında insanları etkiler. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılmaktadır. Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmezler. Kendinizi boğanın yerine koyun. Etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında, tozlu, gürültülü ve çok sıcak bir ortamda, sırtınıza saplanmış onca kılıcın acısı içinde, bir de şapkasını şalını sallaya sallaya üstünüze gelen bir adam varsa, yani kızmak için bu kadar sebep varken, sırf rengi kırmızı diye bir bez parçasına kızar mıydınız? Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar değil. Aslında boğa güreşi geleneği İspanya'dan doğmuş değildir. İlk çağlardan itibaren boğa kuvvetin, dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuştur. Boğa güreşinin ilk versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetinde görülür. Boğaya Persliler taparlar. Afrika Zuluları ise öldürüp safrasını içerlerdi. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatmaktadır. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde feodal düzeni en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yaşam süremiz boyunca uyanık bulunduğumuz zamanın %10'unu göz kırpmaktan dolayı gözlerimiz kapalı olarak harcadığımızı... Ünlü ressam Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını, penguenlerin yüzebilen ama uçamayan tek kuş olduğunu, ortalama bir insanın hayatı boyunca 2 yılını telefonda konuşarak harcadığını, dünyadaki ısının 1900 yılından itibaren 0,7 derece arttığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Konya'nın Çumra ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarında tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatının Haziran ayı sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk kez 400 milyar doları aştığını, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Açıklamaya göre Haziran ayında ithalat %23,1 artarak 35,32 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi doğal kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depozito yönetim sistemiyle birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini, böylece ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıyla 2026 Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı başvurularının 8-16 Temmuz tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Adaylar 23 Ağustos'ta yapılacak olan sınava başvurularını 8 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinde veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Girona kenti çevresine çıkan ve yaklaşık 10 yerleşim yerini etkileyen orman yangınları nedeniyle bölgedeki 50 bine yakın kişi tahliye edildi. Katalonya hükümeti yetkilileri 350 kilometre kareden fazla ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları için İspanya askeri acil yardım biriminden destek talep etti. Sivil Koruma Müdürlüğü ise Barcelona-Girona arası seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu ve yerel halktan kapalı alanlara sığınarak kapı ve pencerelerini kapatmalarını istedi. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü Hollanda milli takımının savunma oyuncularından 31 yaşındaki Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Alanya Spor'da Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporumuzu sunuyoruz. 3 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Bakanlar Birliği'nin COP31 Başkanlığı'nın finansal alandaki iş ortağı olduğunu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği süreciyle eylem gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. COP31'in uygulama kopu hedefi doğrultusunda finans sektörünün yeşil dönüşümü bir yük değil, yeni fırsatlar sunan stratejik bir alan olarak görmesi gerektiğini vurgulayan kurum, Türkiye Bankalar Birliği yöneticileriyle istişarelerde bulundu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, bankacılık ve finans sektörüyle iklim eylemi konusunda eş güdüm içinde hareket etme kararı aldıklarını belirtti. Kurum, Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinde finans sektörünün aktif rol üstleneceğini belirterek yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılmasında bankacılık sektörünün önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde dünyada örnek bir ülke haline geldiğini söyledi. Asrın inşa seferberliği kapsamında deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten kurum, İzmir, Ödemiş ve Balıkesir Sındırgı'da da afetin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslim edileceğini açıkladı. Kentsel dönüşümün çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan kurum, bugüne kadar 2 milyon 684 bin konutun dönüştürüldüğünü, 81 ilde yürütülen sosyal konut projeleri kapsamındaysa 500 bin yeni konutun inşa edildiğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi tarafından oy birliğiyle Fahri Hemşehri ilan edildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci, Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda hazırlanan Fahri Hemşehrilik beraatını Bakan Kurum'a takdim etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum, Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik beraatını almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Daha önce Gaziantep, Hatay, Malatya, Elazığ ve Osmaniye'nin Fahri Hemşehrisi ilan edilen Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden aldığı beratla 6. Fahri Hemşehrilik unvanına sahip oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sisteminin 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındığını açıkladı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesi alabilecek. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şişini doğaya at, 1 TL kazan, hem vatandaşımız, hem doğamız, hem ülkemiz kazanacak ifadelerini kullandı. Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito yönetim sistemi kapsamında ilk etapta 2000'den fazla doğa makinesi hizmete sunuldu. Uygulamayla her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor. Bakan Kurum sistemin Türkiye genelinde uygulamaya başlandığı ilk gün vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek 1 Temmuz'da doğa makinelerine 1 milyon 547 bin 850 adet cam, PET ve alüminyum içecek ambalajının iade edildiğini açıkladı. İlk günün verilerini sosyal medya hesabından paylaşan kurum, siz attınız doğa kazandı, milletimiz doğayı çok sevdi,
depozite yönetim sistemiyle ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. Doğal makinalarıyla 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak ifadelerine yer verildi. Depozite yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz itibarıyla Doğa Dijital uygulamasını indiren kullanıcı sayısı 649.244'e ulaşırken toplam 1.547.850 adet Doğa logolu cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı geri dönüşüm sistemine kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ardından yapımına başlanan afet konutlarının bu ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yangında kullanılamaz hale gelen 138 köy evinin yerine TOKİ tarafından yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutlar inşa edildi. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında yangının ardından kendisinden ev isteyen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın yeni evine yakında misafir olacağını belirterek yakında Üzümlü Köyü'ne Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım ifadelerini kullandı. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

bizimkisi. Sebep sonuç ilişkisi. Ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorumlu bilir kişi. Değişmedi umurumda değil hiçbir şey.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Temmuz Pazar günü Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Konya'nın Çumra ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarında tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatının Haziran ayı sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk kez 400 milyar doları aştığını, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Açıklamaya göre Haziran ayında ithalat %23,1 artarak 35,32 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi DOA kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOA makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depozito yönetim sistemiyle birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini, böylece ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazan

3 Ağustos'ta yapılacak olan sınava başvurularını 8 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kenti çevresine çıkan ve yaklaşık 10 yerleşim yerini etkileyen orman yangınları nedeniyle bölgedeki 50 bine yakın kişi tahliye edildi. Katalonya hukumeti yetkilileri 350 kilometre kareden fazla ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları için İspanya Askeri Acil Yardım Biriminden destek talep etti. Sivil Koruma Müdürlüğü ise Barcelona-Girona arası seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu ve yerel halktan kapalı alanlara sığınarak kapı ve pencerelerini kapatmalarını istedi. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü Hollanda milli takımının savunma oyuncularından 31 yaşındaki Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Alanya Spor'da Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımızla birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek sizlerle olacağız. Sizler de programımıza katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Türküler bir milletin hafızasıdır. Onlar yalnızca söz ve ezgiden ibaret değildir. Sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, ayrılıklarımızı, umutlarımızı ve bizi biz yapan kültürel değerleri nesilden nesile taşıyan en kıymetli miraslarımızdır. Anadolu'nun dört bir yanında yankılanan her türküde bir yaşam öyküsü, her ezgide bir insan hikayesi vardır. Kimi zaman bir gurbetin özlemini, kimi zaman kavuşmanın sevincini, kimi zaman da yüreğe düşen bir sevdanın izlerini anlatır. İşte biz de Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş değerli sanatçıları konuk ediyor. Onların sanat yolculuklarını, türkülere bakışlarını ve müzikle örtülü, örülü hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz.

0: programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konuklarımız güçlü yorumu, yıllara dayanan sanat birikimi ve koro şefliği ile Türk Halk Müziği camiasının saygın isimlerinden Sayın Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Programımız boyunca sanatçılarımızın yıllardan başlayarak müzikle tanışmasını, aldığı eğitimleri, sanat yaşamını, koro şefliğini, repertuara anlayışını ve türkülere yüklediği anlamı konuşacağız. Türkülerimize ise bağlama sanatçısı değerli arkadaşım Aydın Üren eşlik edecek. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve programımıza başlamadan önce sevgili konuğumuz sesiyle bizimle birlikte olacak olan Bahar Kaplan Çınar'a soralım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle birlikte olmak çok keyifli oldu benim için. Ben Bahar Kaplan Çınar. Müzik eğitimime konservatuvarla birlikte başlamama rağmen aslında benim ilk hocam kıymetli abim Egemen Kaplan'dır. Ben henüz 4-5 yaşlarımdayken kendisi bir bağlama çalmaya heves etmişti ve rahmetli anneannem ona ilk bağlamasını hediye etmişti. O çalarken ben de onu dinlerdim ve heves ederdim. Bir gün abim yine türkü söylerken yanına oturdum. Birlikte onunla söylemeye başladım. Abim ondan sonra beni yönlendirmeye başladı. Burayı böyle söyleyeceksin, şöyle yapacaksın derken tabii biz yıllar geçti. Aile arasında, gittiğimiz akrabalar arasında hep çalıp söylemeye başladık. Herkes bizden istemeye başladı bunu. Derken yine abimin teşvikiyle bir amatör koroya katıldım. Oradaki hocam kıymetli Gamze Tüzen'di. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde amatör bir koro kurmuştu. Oraya dahil oldum. O sene Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir konservatuvar açacakmış ve ilk öğrencilerinin alımını yapacakmış. Onun da teşviki, tabii ki de abimin de en büyük desteğiyle ben bu sınava çok kısa bir sürede hazırlandım. 6 hafta kadar, toplamda 6 saatlik bir çalışmayla nasip oldu, kazandım. Hemen lisans eğitimimi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bitirdim. Hemen ardından yüksek lisansıma yine aynı üniversitede başladım. Onu da bitirdikten sonra şimdi de Hacettepe Üniversitesi geleneksel Türk müziklerinde doktora eğitimime devam ediyorum.
0: Başarılar diliyoruz. Çok başarılarınızın devamını diliyoruz. O zaman hemen bir türküyle merhaba diyelim konuklarımıza. İlk olarak hangi türküyle başlayalım?
2: Kayseri yöresinden alınan Ahmet Gazi Ayhan kaynak kişisi olan Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık diyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Şimdi hocam, Aydın Bey'i tanıyalım. Biz şimdi uzun zamandır Aydın Bey'i radyomuzda göremiyoruz.
1: Evet, bir yıl bir ara verdik. Bahar Hocam'ı tanımak için geldim işin açıkçası. Çünkü siz teklif ettiğinizde Aydın saz çalar mısın dediğinizde sosyal medyada Bahar Hocam'a baktım. Ondan sonra sesi gayet güzel. Dedim Bahar Hocam'a bari eşlik etmeliyim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biliyorsunuz ben burada çalışıyorum. Kendi mesaimden bir şekilde zaman ayırmam gerekiyor.
0: Evet, kendisiyle zaten de geçmiş yıllarda çok güzel programlar yaptık.
1: Yaptık. Bir de sonuçta tanışmıyoruz ya. Sesimizi bilmiyoruz, birbirimizi tanımıyoruz.
0: Ses ama ve saz uyumu çok önemli.
1: Dedim ses böyleyse bir şekilde uyum da sağlarız. Geldim. Geldiğim için de çok memnunum.
0: Biz de çok mutluyuz.
1: İçin en azından bir kişiyi daha kazanmış oldum.
2: Bu arada Aydın Hocam'la ben de tanıştığım için çok memnun oldum. İyi ki beni dinlemiş, beni sevmiş, sağ olsun. Bana eşlik etmeyi kabul etti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, biraz sitem dolu bir türkü. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü sizden. Evet, biraz önce müzik hayatınızdan bahsettiniz. Aslında hayatınızı özetlediniz. Çok küçük yaşlarda türkülerle tanışmanızı anlattınız ve şu andaki konumunuza kadar geldiniz. Türkü deyince ne çağrıştırıyor, ne aklınıza geliyor? Bu kadar hani türkülerle çok küçük yaşta tanışan ve hala yolu türkülerden geçen bir sanatçı, bir şef olarak ve bu konuda da doktora eğitimine devam ettiğinizi söylediniz. Akademisyen olarak da emin adımlarla ilerliyorsunuz.
2: Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar kültürümüze hizmet etmeye çalışıyorum. Türkü deyince, türkü zaten bize ait olan bir, aslında yani bizim içimizden notalara, sayfalara ve sözlere sığan bir yapı. Ama mesela türkü sadece aşk, sevda değil. Tarihe baktığımızda, bir toplumun tarihini merak ediyorsanız onun türkülerine, bazı ülkelerde halk şarkıları olarak geçer, halk şarkılarına bakmanız gerekiyor. Çünkü içerik olarak güftelerin manalarına baktığımızda ne oluyor? Konu konu bir kere sınıfsal ayrımlar var. Tarih içeren türküler var, aşk sevda konulu türküler var, ninniler var, ağıtlar var. Aslında ninniden başlayıp ağıta kadar olan insan yaşamındaki bütün yaşanmışlığı içeren şeyler aslında türkülerde.
0: Evet.
2: Bu nedenle türküler hepsinin tüm yeri bizde ayrı. Aslında bizim bu değerimize olabildiğince çok kuvvetle sarılmamız lazım. Bizim bütün toplumumuz, bütün tarihimiz, bütün gelenek göreneklerimiz, bütün kültürümüz bu türkülerimizde yatıyor aslında.
0: Evet, teşekkür ederim bilgilendirme için. O zaman yine müzik diyelim. Hangi türkü var sırada?
2: Şimdi sırada benim memleketim olan Malatya yöresine gidelim. Arguvan yöresine ait olan Ali Rıza Pekşen'den alınan çok güzel bir türküyle sizlerle olmak istiyoruz. Gidem dedim suna boylum ağladı, bir oh çekti ciğerimi dağladı diyeceğiz.

0: Evet, teşekkür ederim. Sesinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili Aydın hocamın da ellerine sağlık diyorum. Şimdi Aydın Bey, sizin türkülerle tanışma serüveninizi alabilir miyiz?
1: Yani bir kere bu coğrafyada yaşıyoruz. Bağlama Amasyalı bir üniversitede okuyan Aydın'da, o zaman turizm otelcilik adı altında bir üniversitede okuyor. Kendisiyle deniz kenarında tanıştık. O şekilde benim bağlama hocam oldu. Kendileri de annemin yaptığı yemekleri yerlerdi. Böyle bir gelirdik giderdik falan. O denizdeki tanışma vesilesiyle
0: türkülerle tanıştınız.
1: Türkülerle tanıştık. Türküler insanları anlatıyor, tarihi anlatıyor. Sonuçta demek ki o tarafımızda varmış ki buralara kadar geldi.
0: Evet, bağlamayı da çok güzel icra ediyorsunuz.
1: Yok, yani o tedricen artık o zaman içerisinde yayılan, çünkü bunu hobi olarak yaptığımız için mesleğimiz de değil, kendiliğinden gelişen bir şey oldu.
0: Bahar hocam daha iyi değerlendirir ya, bir bilmiyorum. Uzman olarak.
1: Ya, biraz överseniz memnun olurum tabii.
0: Evet, Bahar hocam nasıl buldunuz? Şimdi ilk kez Aydın Bey ile karşılaştınız.
2: Evet.
0: Bence çok da güzel uyum sağladınız diye düşünüyorum ses ve saz olarak.
2: Kesinlikle Aydın Bey, güzel bir enerji oldu aramızda. Çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bana çok güzel eşlik
1: o
2: etti, beni çok memnun etti.
1: Oldu.
2: Hiç beni kırmadı, çok teşekkür ederim.
1: Siz gerilmediniz, ben de gerilmedim. Zaten o yansımanız, sizin enerjiniz bana geçtiği için öyle oldu biraz.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: O zaman yine bir müzik diyelim. Sırada ne var?
2: Sırada Elazığ'a gidelim.
0: Gidelim.
2: Adnan Çilesiz'den alınan Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi, Sabah makamında güzel.
0: Evet, çok güzel bir eser. Ben de bunu sevgili hocam Hasan Basri Dumlupınar'a gönderiyorum. O çok sever çünkü Elazığ türkülerini.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten de halk müziği yalnızca güçlü bir ses değil, kültürel bir birikim de gerektiriyor. Şimdi şöyle bir sohbet geçer özellikle sanatçılar arasında. Herkes her türküyü söyleyemez. Herkes her yöreyi söyleyemez diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Bu çok doğru bir teşhis öncelikle. Ben Malatyalıyım ve Malatya yöresinin civarından, yani böyle bir daire çizecek olursak, Malatya yöresinden başlanır ve daire zamanla genişletilir yeni başlayan birisi için. Neden böyle? Çünkü kulak duyduklarını taklit eder. Ne var yörede? Yöresel ezgiler vardır, kalıplaşmış ezgiler. Yöresel üslup vardır, ağız vardır. Ve kişi doğduğu andan itibaren bu kültürün içine doğar ve bunu çok iyi bir şekilde sesine yakıştırarak temsil eder. O nedenle önce kendi yöresi, daha sonra civar çevrelere doğru daire genişler. Tabii biz meslek gereği yöre çalışmak durumunda kaldık. Ama tabii ki de benim kendi tercihim daha çok Doğu Anadolu tarafından yana. Sesime de doğal olarak yakışan, çünkü o aldığım duyumlardan, kültürlerden dolayı doğal olarak yakışan o oluyor. Bu yönde yeni başlayan arkadaşlara da tavsiyem öncelikle kendi alışkın oldukları yörelerinden başlasınlar.
0: Çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. O zaman yine bir türkü diyelim. Ne diyelim türkü?
1: Şimdi de Şanlıurfa'ya giderim. Yeşil başlı telli durna. Bedirhan Kırmızı'dan alınan yine çok güzel bir eser.
0: Evet, bu türküyü de o zaman Abdullah Bey'e gönderelim. Sevda türküsü.
1: Hala aklımda bir şey var. Hala var. Şimdi de. Çünkü çok kıymetli bir türküm var sırada. Onlar çok kıymetli insanlar benim için. Abdullah Bey de, eşi de kendisi, Zeynep Hanım. Çok çok sevdiğim, kıymet verdiğim insanlar. Onları şöyle bir daha bir övelim istiyorum. Bu biraz sevda, ayrılık, gurbet türküsü.
0: Tamam. O zaman bu güzel türküyü sizden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler, biraz önce Bahar Hanım bize yöre özelliklerinden bahsetti ve yöre türkülerini, öncelikle yöremizin türkülerinden söylemeyi, dinlemeyi, sonra da yavaş yavaş dil çemberi genişletmemizi söyledi. Ağız özellikler de tabii ki çok önemli, ona da değindiniz. Türkülerin hikayeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Zaten türküler genel olarak bir hikayeden doğar. Bununla ilgili geçmişte de birçok program yapıldı. Türkünün zaten ana özelliği bir olay oluyor ve bunun üzerine türkü yakılıyor. Türkü yakmak vardır. Biz bir derlemeye gitmiştik Eskişehir tarafında. Adını getiremiyorum, çok da bilindik bir türkü. Bir büyüğümüz bu türkün hikayesini bize anlattı. Kendi köylerinden çıkmış. Tabii bir ayrılık türküsüydü. Oğlan ve kız arasında bir ayrılık yaşanıyor. Oğlan kendini işte sürgün ediyor. Dağlara taşlara vuruyor tabiri caizse ve bu türküyü yakıyor. Ve bunu o kadar tanıyarak anlatıyor ki türkülerin bir hikayesi oluyor ve bir ilhamla yakan kişiye konuyla ilgili sözler ağzından dökülüveriyor. Bu konuda aşıklık geleneği de aslında çok önemli. Aşıklık geleneğindeki aşıklarımız da belli kural çerçevelerinde çok çok kıymetli eserler vermişlerdir ve hala da vermeye devam ediyorlar. Ben hep imrenmişimdir. Bende öyle bir yetenek yok çünkü. Buradan bütün aşıklarımıza saygılarımı iletiyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, şimdi hikayesi olan bir türkü var sırada.
1: Hastane önünde incir ağacı. Yozgat yöresine gidelim. Nidan Tüfekçi'den alınan Hastane önünde incir ağacı. Yine bir oğlan ve bir kız başrolde. O zamanın tabiriyle ince hastalık denilen vereme kapılıyor türkünün oğlu. Ve bunun tedavisi için Yozgat'tan kalkıp İstanbul'a gidiyor. Gurbetel'e gidiyor. Daha sonra bu hastalığın bulaşıcı olma endişesiyle kızın ailesi de görüşmelerine izin vermiyor. Ve hastane önünde bir incir ağacı var. Penceresinden baktığında bu incir ağacını görüyor. Gurbetel'de o ince hastalığın pençesinde çırpınan oğlan bu türküyü yakıyor. Gene benim de çok duygulanarak, çok severek okuduğum bir eserdir.
0: O zaman dinleyelim bu eseri.

0: Teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Halk müziğimizin en sevilen, en dokunaklı türkülerinden birini dinledik. Ayrılığı, çaresizliği ve hayatın acı yüzünü yalın bir şekilde bize etkileyici sözlerle anlattı. Sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu duygu yüklü türküyü çok güzel yorumladı. Teşekkür ederiz. Evet, programımızın birinci bölümünün sonuna geliverdik. Bir türkülük vaktimiz var.
1: Şimdi işte Zeynep Hanım'a, Abdullah Bey'e tafen bir eser gönderebiliriz. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? Bu türkü bence bir sevdanın en güzel anlatım ifadelerinden biridir. Çünkü şehirleri, bölgeleri örnek veriyor, gözlerini benzetiyor. Yani çok güzel, çok ince bir betimleme. Bence bu Abdullah Bey vasıtasıyla Zeynep Hanım'a gitsin.
0: Evet, bazen kelimelerle anlatılmaz sevdiği insan, gönülden kopan ezgilerle dile gelir. Bu da o ezgilerden birisi. Aşığın sevdiğine duyduğu hayranlığı ve gönülden bağlılığını anlatıyor. Ben de bu türküyü eşime gönderiyorum.
1: Ben de eşime göndereyim.
0: Aynı zamanda Aydın Bey'in eşi evet, Nurhan Hanım'a da gönderelim.
2: Eşim için tasarladığınız, düşündüğünüz bir türkü var mı?
1: Var.
2: Ama en uygun da bu herhalde.
1: Bence bu bütün sevdaların, bütün eşlerin türküsü olabilir. Ama var, sırada bir sevda türkümüz daha var.
2: Tamam, o da bizim eşime özel olsun o zaman.
1: Tamam. O aslında benim eşim için söylediğim bir eserdi ama hadi sizin olsun.
2: Tamam, hayır, ortak olsun.
1: Ortak, ikimiz icra ettiğimiz için ortak biz tamam. De eşlerimize gönderelim. Tamam.
0: Evet, çok teşekkür ederim.

Sevgili dinleyenler, türküler bir milletin hafızası, kültürün en güçlü taşıyıcısı ve gönül dünyasının en samimi ifadesidir. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu eşsiz ezgiler bizi geçmişimizle buluştururken geleceğimize de umutla taşınmaktadır. Bugün Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk Halk Müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar'ı ve bağlama sanatçısı Aydın Üren'i konuk ettik. Sanat yaşamlarını, müzik yolculuklarını ve halk müziğine bakışlarını onların sesinden, gönüllerindeki türkülerle anlattık. Birbirinden güzel türkülerle sizlere güzel vakit geçirtmeye çalıştık. Sizler de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporlarının arkasından yine biz birlikte olalım. Yine bu güzel türkülerle, güzel sohbetle sizlerle baş başa olalım diyoruz. Şimdi ben programı hazırlayan ve sunan Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımız Bahar Kaplan Çınar ve Aydın Üren, teknik yapımdaki arkadaşlarımızla birlikte şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakamsa tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz dedi. Konuşmasında çiftçilere destek müjdesi veren Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon lira, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarında 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere sunduğu finansman imkanlarının tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını belirterek uygun koşullu kredi ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, 2 belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını açıkladı. NATO zirvesi nedeniyle yayınlanan notama göre Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz'da 10-18 saatleri arasında, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği sınırlandırılacak. Kısıtlama süresince yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan uçaklar uygulamadan muaf tutulacak. Açıklamada belirtilen saatlerde seyahat edecek yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri ve havalimanına planlanandan daha erken gitmeleri tavsiye edildi. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları, katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bilmelidir ki şehit imamımız ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız." ifadelerini kullandı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımının 2026 Milletler Ligi 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar'da Aylin Uysalcan ve Ezel Balık 15 kişilik listede yer almadı. Filenin Sultanları 3. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Mükaba tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye ve Hatay kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzde değerli konuklarımız Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren'i konuk ettik ve müzikle ilgili sohbetle beraber güzel türkülerden örnekler dinlettik sizlere. Programımıza sizler de katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Türkülere duyduğu sevgiyi, yaşamını, türkülerin yaşama kattıklarını bizimle paylaştı. Şimdi tekrar yeniden hoş geldiniz diyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Benimle birlikte oldunuz. Güzel türkülerinizi benimle paylaştınız. Ve türküler üzerine de güzel sohbet gerçekleştiriyoruz. Yine devam ediyoruz. Anadolu'nun gönül dili olan türküler eşliğinde bu güzel müzik yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim diyoruz. Ve tekrar dönüyorum sevgili Bahar Hanım'a. Evet Bahar Hanım. Türkülerle hayat nasıl gidiyor? Koro şefliği yaptığınızı biliyoruz. Evet. Bir taraftan eğitim hayatı devam ederken bir taraftan da türkülerle hayat içinde de yolculuğunu sürüyor.
1: Benim en büyük hevesim, isteğim, arzum hep eğitmenlik yönünde olmuştu. Çok şükür artık bu aşamaya az da olsa geçebildim. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nde kıymetli Cenk Hocam'la, Cenk Küray Hocam'la, Profesör Doktor Cenk Küray Hocam'la birlikte çok güzel bir koro çalıştırıyoruz. Benim hayalim de aslında bu. Ben evet icrayı da çok seviyorum ama böyle bir öğrenci yetiştirmek ya da onların böyle çıkıp benim öğrettiklerimi yapması o çok ayrı bir keyif veriyor bana. Bu yolculukta benim hayalim de aslında eğitmenlik yapmak ve hep o hedefe doğru ilerledim. Şu an koromuzda güzel

0: çalışmalar yapıyoruz. Birçok konser yaptık. Çok da başarılı oldu. Buradan koromuzdaki bütün arkadaşlara çok sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki bizimle birlikteler. Birlikte nice nice güzel çalışmalar yapmak dileğiyle.
1: İnşallah diyelim. O zaman hangi türküyle başlayalım ikinci bölüme?
0: Evet, Maraş yöresine gidelim. Kıymetli Abdullah Bey'in memleketi. Aşık Ahmet Yanık'tan alınan Güzel Ne Güzel Olmuşsun Görülmeyi Görülmeyi.
1: Evet, bu türkü de Anadolu'nun güzellemelerinden birisi.
0: Karacaoğlan'ın
1: sözlerini yazdığı bu güzel eserde dili sade, samimi, duygusu, sıcak ezgisiyle herkesin gönlünde olan türkülerden birisi. Erkek ağzı ama türkü olarak da gerçekten herkesi dinlendiren bir türkü. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, evet, çok doğru.
1: Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Yine güzel bir türküyle başladık programımıza. Evet Aydın Bey, sizi tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Siz peki türkü hep çalıyor musunuz? İcra konusunda çalışmalarınız var mı? İcra müzik çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Yani böyle bir yeteneğim yok. Yalnızca bağlama çalıyorum. Zaten hep müzikal hafızam vardır. Orada ne söylenir ilk etapta onu çok dikkat etmem. Türkülerin sözlerini de bilmem. Ezberimde bir türkü de yoktur. Ama ilkokulda yine 2-3 kişiden biriydim. Öğretmenimiz kalkar türkü söyletirdi. Daha sonraki o bir ergenlik zamanında bir ses bir değişime uğrar ya. Bir de orada taklitler falan vardı benim, böyle motosiklet taklitleri yapardım. Egzozundan patlama sesleri nasıl çıkıyorsa. Ondan sonra benim sesimde bir bozulma oldu. Öyle gidiyor.
0: Yani sesinizi mi bozdunuz taklit yaparak?
1: Yani o gerçekten çünkü...
2: Ama çok doğru. Ergenlik dönemi tam o geçiş dönemi ve...
1: Çünkü ilkokulda her iki, yani 2-3 kişiden 30-35 kişilik sınıfta öğretmenimiz kalkardı, bana türkü söylettirirdi. Olmadı ama ne yapalım, saz çalıyoruz işte.
0: Ben de ama hatta... Şu anda siz bizlere yol gösteriyorsunuz. Ama bizim ışığımız oluyorsunuz. Bence
1: söyleyen
0: çok
1: çalan
0: güzel.
1: Arasında bir etkileşim her zaman vardır. Ben bugün ne kadar iyi çalabildiysem yine Bahar hocama borçluyum. Ha, o da bir şekilde benim çalmamdan etkilendi ve güzel söylediyse o da benim için ayrıca bir gururdur.
0: Solisti yönlendiren, götüren, gerçekten güzel okumasını sağlayan
2: sazdır
0: bana göre. Saz ne kadar başarılıysa solist de o kadar başarılı olur diye düşünüyorum.
1: İşte orada bir alışveriş var. Yani bu belki ilk kıtayı çalıyorsunuz, saz bölümünü çalıyorsunuz. Orada onu aldıktan sonra güzel sesiyle de söylediğinde o devam etmiş oluyor. Çark dönmüş oluyor. Orada bir alma verme dengesi gibi bir durum var. Kendiliğinden olan bir şey. Tabii ben söyleyen olmadığım için sazdan ne kadar etkileniyorlar onu bilmiyorum.
2: Ben çok etkilendim.
0: Bence haksızlık etmeyin diyorum.
2: Evet kesinlikle kendi adıma çok çok güzel eşlik ettiniz. O duyguyu çok güzel sayenizde yansıtmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani sizi tanımak çok güzeldi. Her şey çok güzel. İyi ki bugün bizi burada ağırladınız.
0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman yine bir müzik diyelim ve hangi yöreye götürüyorsunuz bizi?
2: Bu sefer bir sürprizle Muğla yöresine gidelim.
0: Bir zeybek var o zaman.
2: Bir zeybekle sürmelim zeybeği, sürmelim aman.
0: Evet, bu da çok özel bir zeybek. Kız zeybeği diye geçer.
2: Kızlar
0: şimdi,
2: zeybeği, evet.
0: Kızlar
1: ben
0: zeybeği.
1: Ben merak ediyorum.
0: Şimdi bu konuda uzman sevgili Aydın Bey Aydınlı'dır kendisi. Ve zeybek yöresinden olduğu için o çok daha iyi yorum yapar.
2: Evet, evet. O zaman dinledikten sonra bir yorumunuzu alalım Aydın Bey.
1: Valla ben şimdi merak ediyorum. Malatyalıyım dedi genelde. Oradan başladı Sivas, Erzincan, Malatya derken türkülerimiz.
0: Birdenbire Muğla'ya geldi.
1: Merak ediyorum ben de. Bakalım çalmaya çalışacağım.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılıydınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Aydın Bey'e çok güzel eşlik ettiniz. Aydın Bey, siz de çok güzel icra ettiniz. Ellerinize sağlık.
2: Beğendiyseniz ne mutlu bana.
0: Evet, yüreği ben çok beğendim.
1: Yüreği yansıtabildik mi? Hoşunuza gitti mi?
2: Kesinlikle efendim. Yani ne demek onu? Zaten dinleyenler kendi kararlarını verirler.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin, dinleyenlerin de eminim ki yüreklerine dokunmuştur. Bazı türküler vardır. Hani gönül telini titretir diye, böyle bağlama da aynı şekilde. Ses de çok etkilidir ama icra şekli o kadar önemlidir ki bence duygu anına göre türkü söyleme de değişiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani,
0: ve şu anda başka bir yörenin ve bir zeybek, çünkü iddialı bir zeybek, bir de zeybekleri de çok önemlidir. İddialı bir zeybektir. Bu sınav olacak tarzda bir zeybektir. Sınav türküsü diye tanımlanan türküler vardır. Onlardan birisi, çok başarılı bir şekilde icra ettiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de zeybek yöresinden olan birisi olarak ben de Antalyalıyım.
1: Ben teşekkür ederim. Sizleri beğendirebildiysem ne mutlu bana.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet Bahar Hocam, şimdi başka yörelere geldik.
1: Şimdi ben yine bir Sivas'a geçeyim.
0: Yine kendi yaramım.
1: Bir Sivas Çarkışlı'ya gidelim. Benim kıymetli annemin benden dinlemeyi çok sevdiği bir türkü. Gel ha gönül havalanma.
0: Ben de çok severim bu türküyü. Bir irfan türküsü. Bence herkesin dinlemesi gerekir. Sözleri çok anlamlı. Müzik olarak da çok güzel bir türkü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ve bir insanın gönlüne verdiği en güzel nasihatlardan oluşuyor. Bu aslında bir nasihat türküsü. Gerçekten bir insanın hayatına yön verecek, davranışlarını, kişiliğini şekillendirebilecek bir eser. Küçük yaşta dinleyin, dinletin, çocuklarınıza sevdiriniz diyelim.
0: Evet, dinleyelim o zaman.

0: Evet, gerçekten hayatın iniş çıkışları karşısında gönlümüze sabrı, tevekkülü, ölçülü olmayı öğütleyen güzel bir türkü. Sevgili Bahar Hanım da çok güzel icra etti. Sesine, nefesine sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık. Çok güzel bir ikili oluşturdular. Hatta ben şimdiden böyle söz almak istiyorum da Aydın Bey birazcık istemiyor gibi. Yani ayda bir kere ya da iki ayda bir kere konuk olursanız çok mutlu oluruz.
1: Bilemiyorum tabii. Şimdiden söz vermek zor. Bir yaz döneminde giriyoruz ya bir rehabette. Gözüm bir gevşeriz herhalde.
2: Yani, ama bir yine yaz önce beni çok sevdiğini söylemişti.
0: Yine bir söz alamadım, gördünüz.
1: Yine söz verince hep yapmam gerektiğini düşündüğüm için ondan doğru. Sonra bugüne kadar hep verdiğim sözleri tuttu. Çok şükür. Yine yaparız bir kere daha.
0: Yine evet. O zaman devam edelim Bahar Hocam.
2: Evet. Şimdi Aşık İsmail Daimi'den alınan yine bir Pir Sultan Abdal deyişiyle devam edelim. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş.
0: Bu da çok güzel bir türkü.
2: Evet.
0: O zaman dinleyelim bu güzel türkü sizden. Evet, bu türkü de sevgili dinleyenler, güçlü anlatımlarından birisi. Yine halk ozanımız çok sözleri çok güçlü. Dostluğu, kırılganlığı, hayatın beklenmedik hüzünlerini etkileyici bir şekilde bize dile getiriyor. Ve sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu türküyü çok güzel yorumladı. Sesine, nefesine sağlık diyorum. Ellerinize sağlık sizin de.
2: Tabii biraz yorulduk. Dinleyenlerden çok özür diliyorum. Hatalarımız varsa affola.
0: Ama çok kolay bir iş değil tabii. Burada uzunca bir programda türkü çalıp söylemek, epey bir yorulacağız, terleyeceğiz tabii ki. Nefesimiz de kesilecek, ellerimiz de yorulacak, parmaklarımız da oynamaz hale gelecek, değil mi? Hayır, öyle birdenbire bir türkü çal söyle bitmiyor. Bunun öncesinde uzunca bir çalışma provaları da var. Aslında sevgili Aydın Bey'le bunları yapmadınız. Çok çabuk kayda geçtik.
1: Ya, provasız geldik.
0: Provasız geldiniz ve çok yani, bence her ikiniz de kutluyorum ben. Ya, çok başarılıydınız.
1: Aynı derneklerde de birlikte olmadığımız için zaten yeni tanıştık.
0: Kimse kimsenin huyunu bilmiyor.
1: Tabii yok, yani bir söyleme geleneğini bilmiyor, oradaki bir durumu.
0: Artı ses yüksekliğini bilmiyorsunuz.
1: Çaldık. Bir de sol diyez çaldık. Sazın telini iyice gevşetmek durumunda kaldım. Hani artık ne çıktı kayda, ne gitti ben de bilmiyorum. Umarım güzel bir şey olmuştur.
0: Bence çok güzel oldu. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet sevgili Bahar Hanım, Türk musikisi üzerine aldığınız ciddi bir eğitim var. Bunun doktorasında devam ediyorsunuz. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak. Çünkü müzik, şimdi tabii insanlardan duyuyoruz, genel olarak bir tercihlerinin olmadığını ben görüyorum. Her şeyi dinleriz diyorlar ama türküler çok önemli. Türküleri kesinlikle bir insanın bilmesi gerekiyor. Özellikle gençlerimiz, bu kültürü emanet edeceğimiz kişiler. Eğer bu kültürümüz yok olursa, bu türkülerimiz yok olursa, bununla birlikte koskoca bir tarihimiz de yok olur. Bu türkü dinlemek sanılan bir müzik dinleme hobisinden öte bir zaman dilimi, bir emek aslında. Bu türkülerimizin sözlerini analiz etsinler, hayatlarına geçirmeye çalışsınlar. Mesela deyişlerimiz bu konuda gerçekten insanlığın kılavuzu derim ben deyişler için. Nasıl doğru bir insan olacaksak aslında deyişlerimiz bize bunları öğütlüyor ve gençlerimizin bol bol dinlemeleri gerekiyor. Belki başlarda, şimdi tabii bir sürü müzik çeşitleri olduğu, yapay zeka ile birlikte de farklı farklı eserler ortaya çıktı. Belki başlarda hitap etmeyebilir, anlıyorum, ama inanın dinledikçe bu artık sizin bir parçanız haline geliyor ve dinledikçe çok çok hoşunuza gidiyor. Lütfen türkülerimize siz gençler sahip çıkacaksınız. Artık bizden sonra sizlere emanet olacak bunlar.
0: Ve şimdi görüyorum ki sırada bir deyiş var. Bu da bir irfan türküsü. Çok güzel, özel bir türkü.
2: Yine Sivas'a gideceğim ben. Sivas'ı çok sevdim. Muhlis Akarsu'dan alınan Deli Gönül Feryat Etme Boşuna.
0: Evet, bu da yine insanın yolculuğunu, kendiyle olan savaşını anlatıyor. burada kimi zaman isyan eden, kimi zaman teselli arayan, gönle seslenen anlamlı bir eser. Ben de çok sevdiğim bir eser bu eseri. Bütün herkesi dinlemesini tavsiye ederim. Bütün gençlerimize armağan ediyorum bu güzel türküyü.
2: Evet.
0: Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Elinize sağlık ve programımızın sonuna geldik. Son bir soru size yöneltmek istiyorum. Her ikinize de sırayla cevap verelim. Türk halk müziğinin şu andaki durumu ve geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hak ettiği değeri veriyor mu? Biz veriyor muyuz? Gençlerin bakış açısı nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz? Öncelikle Aydın Bey'den alalım.
1: Yani bir hocamız varken bu konuda.
0: Ama siz de müziğin içinde olan, topluluklarda çalan birisi olarak tabii ki sizin de görüşleriniz çok önemli.
1: Yani eskiye kıyasla ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden sırtında bir bağlamayla insanları görmek bile çok nadir olduğunu bizim daha büyüklerimiz söylüyor. Şimdi bakıyorum kurslarda semt dernekleri bile Ankara'da var. Yani o kadar çok dernek var ki halk müziğini herkes kendince bu işi yapmaya çalışıyor. İlginin olduğunu düşünüyorum. Orada sosyalleşiyor aynı zamanda insanlarda. Bence hak ettiği, yani nereden ne şekilde bakıyorsun? Neyi ne kadar kim ne şekilde hak ediyor? Neyi karşılığında ne olması gerekiyor? Bunu bilemem. Şu an şöyle söyleyeyim. Talep var mı? Var.
0: Ama genelde ben de Ankara'da yaşayan birisi olarak gözlemlediğim şu, ben de bir koroya devam ediyorum. Orada 2 yıldır devam ediyorum ve gözlemlediğim emekli olan insanların bu konuda çok daha ilgili ve katılımcı olduğunu gördüm. Hatta geçen hafta buradan bir arkadaşımla emeklilik yazısını imzaladım. Dedim ki ne düşünüyorsun, nasıl bir vakit geçireceksin dedim. Ki hiç musikiyle ilgili olduğunu düşünmediğim bir arkadaş, mühendis arkadaşlardan birisi, dedi ki ben de emeklilikte bir müzik topluluğuna katılmayı, bir koroya katılmayı düşünüyorum dedi. Gerçekten çok mutlu oldum ve çok şaşırmıştım. Hemen hemen bütün emekli insanların yüzde, hatta 70-80'i diye düşünüyorum ben, hepsinin mutlaka bir topluluğa gidip geldiğini, hatta bizim koroya devam eden emekli arkadaşların birden fazla koroya devam ettiklerini biliyorum. Ya bazısı 3 tane, bazısı 5 tane, bazısı 2 tane öyle korolara devam eden arkadaşlar var. Bu aynı zamanda hem kültüre sahip çıkmak hem de kendisini bir topluluk içinde görmek, güzel, sevdiği bir şeylerle meşgul etmek, sosyalleşmek olarak da kullanıldığını düşünüyorum. Bahar Hocam, doğru. Siz ne diyorsunuz?
2: Yani benim söyleyeceklerimi söylediniz. Şu andaki durum mesela ulaşım konusunda çok kolaylaştı her şey. Sarı Sözen zamanımıza gittiğimizde Muzaffer Sarı Sözen bir derlemeye çıkıyor. Koca Anadolu'yu geziyor. O zamanın ulaşım şartları çok sıkıntı. Köylere gidecek, yollar kapalı, belki kar kış. Nota kağıtlarına ulaşmanın zorluğundan zaten ses kayıt cihazını götürüp de taşıyıp da bir de onu notaya alırken ki olay ya, bir yeri kaçırdı, tekrar dinlemek istedi. Bu imkanlar yok. Yani bir kere dinleyecek ve yazacak. Bu zorluklar altında kendisi inanılmaz büyük değerler kazanmış. Yurttan Sesler Korosu'nu kendisi zaten kurdu. Bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda öyle değil. Biz şu anda tabii Muzaffer Sarı Sözen yine eşliğinde Malatya'daki bir insan çok rahat Muğla'daki eseri dinleyebiliyor. Onu hafızasına alabiliyor. Birbirlerinin kültürel etkileşimlerini bu vesileyle tanıyor. Şu anki imkanlarımıza baktığımızda zaten o zamana göre kıyaslamak mümkün bile değil. Yan yana bile gelemez. Çok inanılmaz bir kolaylığımız var. Ama üretim devam ediyor. Sadece Sarı Sözen'in yaptıklarıyla kalmamalı. Biz bu üreticilerden, demin sözünü ettiğimiz aşıklardan ve nice nice bu müzik emektarlarından, bu kıymetli üreticilerden bu müzikleri alıp yazılı bir şekilde kazandırmamız gerekiyor bir akademik bakış açısıyla. Öncelikle bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü bunlar derlenirken ne oluyor? Derlemecisi, Allah uzun ömür versin, vefat ediyor ve vefat edince bir sürü değer onunla birlikte mezara gidiyor ve henüz yakalayamadığımız, ulaşamadığımız eserler. Şu anki bu şartlarımız çok çok iyi bir düzeyde. Ne yapalım? Biz bu eserlere, yine söylüyorum, sahip çıkacağız. Koro yaşlarından bahsettiniz. Çok güzel, her yerde korolar kuruluyor. Bu güzel eserleri seslendiriyorlar ama benim mesela bir gözlemlerim repertuar olarak. Genelde herkesin artık hafızasına aldığı eserler icra ediliyor.
0: Evet.
2: Ama başka eserler de var. Yani bunları alalım. İnsanları tanıtalım, kendimiz tanıyalım, yeni türküler geçmekten korkmayalım, yeni türküler olsun, bu türküler kıyıda köşede kalmasın, hatta ve hatta üzerine yenileri eklensin. Koro yaşından bahsettiniz, ben çok mutluyum, ben koromdaki büyüklerimle çok çok iyi anlaşıyorum, ama büyüklerimizden de bir isteğim, bir ricam, ne olur evlatlarınızı, torunlarınızı getirin, bu koroların yaşını düşürerek gençlere aşılamamız gerekiyor.
0: Çok doğru.
2: Onları bu ortama, bu kültüre, içine böyle
0: katmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim.
2: Rica
0: evet
2: ederim.
0: Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir türkülük vaktimiz var.
2: Biz burada çok güzel bir dost olduk. Ben sizleri kazandım. Siz de anladığım kadarıyla benden memnun kaldınız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben bunu sizlere ve bizi dinleyen bütün dostlara armağan etmek istiyorum. Yine Yıldız Eli'ye gidelim. Ali Sultan'dan alınan bin cefalar etsen almam üstüme dostum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü.

0: programımızın bugün burada sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Bahar Kaplan, Çınar ve Aydın Üren'di. Tekrar teşekkür ediyorum programıma konuk oldunuz. Biz güzel türkülerinizi benimle paylaştınız, dinleyicilerimizle paylaştınız. İnşallah en kısa zamanda sizi tekrar konuk almak isterim.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de burada olmaktan çok memnun olduk. Kıymetli dinleyenlerimize de inşallah güzel vakit geçirtmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz herkese.
0: Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün sesiyle halk müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar ve bağlamasıyla Aydın Üren bizimle birlikteydi. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuklarımız Bahar Kaplan, Çınar ve Aydın Üren. Haftaya başka konuklarla birlikte olmayı diliyor. Sizlere hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Konya'nın Çumra ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarında tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatının Haziran ayı sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk kez 400 milyar doları aştığını, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Açıklamaya göre Haziran ayında ithalat %23,1 artarak 35,32 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi DOAL kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOAL makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depozito yönetim sistemiyle birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini, böylece ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2026 Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı başvurularının 8-16 Temmuz tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Adaylar 23 Ağustos'ta yapılacak olan sınava başvurularını 8 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kenti çevresine çıkan ve yaklaşık 10 yerleşim yerini etkileyen orman yangınları nedeniyle bölgedeki 50 bine yakın kişi tahliye edildi. Katalonya hukumeti yetkilileri 350 kilometre kareden fazla ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları için İspanya Askeri Acil Yardım Biriminden destek talep etti. Sivil Koruma Müdürlüğü ise Barcelona-Girona arası seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu ve yerel halktan kapalı alanlara sığınarak kapı ve pencerelerini kapatmalarını istedi. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü Hollanda milli takımının savunma oyuncularından 31 yaşındaki Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Alanya Spor'da Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina parça bulutlu 27, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu ve açık 19, Moskova parça bulutlu 22, Paris parça bulutlu 15, Priştine az bulutlu 17, Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya ök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran ök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova sağanak yağışlı 20, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana

Gök gürültülü, salmak yağışlı 13, Bağdat açık 33, Bakü az bulutlu 21, Bişkek gök gürültülü, salmak yağışlı 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil açık 20, Kerkük açık 28, Kuveyt açık 32, Medine açık 32, Mekke açık 32, Riyad açık 29, Şam açık 17, Tahran açık 23, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis çok bulutlu 20 ve Tokyo az bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 20 derece, Kahire açık 23, Melbourne az bulutlu 9, Montreal açık 23, New York açık 20, Sydney açık 15 ve Washington açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık 20 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine gök gürültülü, salmak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü, salmak yağışlı 19, Köln parça bulutlu 13, Konrad parça bulutlu 20, Köstence gök gürültülü, salmak yağışlı 21, Münih salmak yağışlı 16, Podgorica açık 22, Selanik gök gürültülü, salmak yağışlı 23, Şumlu gök gürültülü, salmak yağışlı 20, Taraklia açık 19, Valkaneş açık 18, Zenitsa çok bulutlu 16, Gazimagosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu ve açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Temmuz Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Temmuz Pazar günü Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, döş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, döş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakamsa tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz dedi. Konuşmasında çiftçilere destek müjdesi veren Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon lira, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarında 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere sunduğu finansman imkanlarının tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını belirterek uygun koşullu kredi ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını açıkladı. NATO zirvesi nedeniyle yayınlanan notama göre Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz'da 10-18 saatleri arasında, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği sınırlandırılacak. Kısıtlama süresince yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan uçaklar uygulamadan muaf tutulacak. Açıklamada belirtilen saatlerde seyahat edecek yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri ve havalimanına planlanandan daha erken gitmeleri tavsiye edildi. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları, katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail

Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye ve Hatay kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı piyanist, besteci ve aranjör Duke Pearson'ın Jenin adlı çalışmasına yer veriyoruz. Asıl adı Columbus Calvin Pearson olan 1932 Atlanta, Georgia doğumlu sanatçı, Duke lakabını Duke Ellington hayranı olan amcasından almış ve bu isimle tanınmış. 6-12 yaşları arasında annesinden piyano dersleri alan Pearson, daha sonra bakır nefesli enstrümanlara, özellikle trompet çalmaya yöneldi. Ancak diş sağlığıyla ilgili sorunlar ortaya çıkınca tekrar piyano çalmaya başladı. Pearson 1959'da New York City'ye taşındı. Donald Byrd ve Art Farmer gibi sanatçıların liderlik ettiği gruplarla çalarak tanınmaya başladı. İlk büyük çıkışı Byrd'ün A New Perspective adlı albümündeki Cristo Redentor hitini düzenlemesiyle oldu. Sanatçı 1970 yılına kadar bir yandan grup lideri olarak kendi albümlerini kaydederken bir yandan da sayısız albümün prodüktörlüğünü yaptı. Pearson'ın bilinen besteleri arasında kendisi ve Lee Morgan için yazdığı Sweet Honey Bee ve Cannonball Adderley'nin 1960 çıkışlı Them Dirty Blues adlı albümünde yer alan Jenin var.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ethel Waters'tan dinledik. Taking a Chance on Love. 1896-1977 yılları arasında yaşamış olan Ethel Waters, müzik kariyerine 1920'lerde blues söyleyerek başladı. Konserlerde ve Broadway sahnesinde caz, swing ve pop müzik icra etti. Waters'ın kayda değer kayıtları arasında Dinah, Stormy Weather, Taking a Chance on Love, Heat Wave, Supper Time, Am I Blue, Cabin in the Sky, I Am Coming Virginia ve His Eye is on the Sparrow adlı şarkılar var. Ethel Waters, Akademi ödülüne aday gösterilen ikinci Afrikalı Amerikalı, kendi televizyon programında başrol oynayan ilk Afrikalı Amerikalı ve Primetime Emmy ödülüne aday gösterilen ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı. Caz esintisinde Amerikalı caz piyanisti, vokalist, besteci Jay McShane'e kulak veriyoruz. McShane 1916 Oklahoma'da doğdu. 1936'da Kansas City'de bir orkestraya katılarak müziğe başlayan sanatçı, piyanonun yanı sıra vokalistliğiyle de adını duyurdu. 1939'da kendi orkestrasını kurdu. İlk albümünü 1941 yılında çıkardı ve bu albümde yer alan Confessin' the Blue adlı şarkısıyla şöhrete kavuştu. Bu şarkı şimdi sizlerle.

Amerikalı country şarkıcısı ve oyuncu Margaret Whiting söyledi. Blue Room. 1924-2011 yılları arasında yaşamış olan Whiting, 1940'lı ve 50'li yıllarda söylediği şarkılarla popüler oldu. Özellikle katıldığı radyo programlarında seslendirdiği parçalarla tanındı. Televizyonda yayınlanan müzikal kabare şovlarda şarkıcı ve oyuncu olarak da yer aldı. Programımızda şimdi de Amerikalı sanatçı Mel Torme'den dinliyoruz. Kadifesiz lakaplı Melvin Howard Torme, şarkıcı, besteci, aranjör, davulcu, oyuncu ve yazar. The Christmas Song'un müziğini besteleyen ve sözlerini Bob Wells'le birlikte yazan Torme, 2 Grammy ödülü kazandı, 14 kez de aday gösterildi. Mel Torme'nin sesinden They Can't Take That Away From Me adlı şarkı radyolarınızda.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde sizlere Amerikalı caz piyanisti ve besteci Dave Brubeck'le veda ediyoruz. Asıl adı David Warren Brubeck olan sanatçı, Dave Brubeck sahne adıyla şöhrete kavuştu. 1920-2012 yılları arasında yaşamış olan Brubeck, annesinden aldığı klasik müzik eğitimiyle kendi doğaçlama becerilerini birleştirdi. Birbirinden farklı tür ve tarzları kullanmasının yanı sıra zıt ritimleri, ölçüleri ve sesleri bir arada ustalıkla harmanlamasıyla ün yaptı. Çağdaş caz tarihinin en başarılı dörtlüsünün kurucusu olan Brubeck, sadece orkestralar için değil, kilise içinde besteler yaptı. Programımızda dinleyeceğimiz ve bir caz klasiği haline gelen Take Five adlı beste, tüm zamanların en çok satan caz albümlerinden biri olan Dave Brubeck Quartet'in Time Out adlı albümünde yer alıyor. Take Five, Brubeck'in bestesi olarak bilinse de aslında Dave Brubeck Quartet'in üyesi alto saksafoncu Paul Desmond'a ait. Sevgili dinleyicilerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi. Açıklamaya göre Uluslararası Suç Örgütü'nün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekiplerin teknik ve fiziki takiplerinin ardından İstanbul'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Konya'nın Çumra ilçesinde organize sanayi bölgesi yakınlarında tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, yıllık mal ve hizmet ihracatının Haziran ayı sonu itibarıyla ülke tarihinde ilk kez 400 milyar doları aştığını, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Açıklamaya göre Haziran ayında ithalat %23,1 artarak 35,32 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi doğal kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depozito yönetim sistemiyle birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini, böylece ülke ekonomisine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavıyla 2026 Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı başvurularının 8-16 Temmuz tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Adaylar 23 Ağustos'ta yapılacak olan sınava başvurularını 8 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinde veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Girona kenti çevresine çıkan ve yaklaşık 10 yerleşim yerini etkileyen orman yangınları nedeniyle bölgedeki 50 bine yakın kişi tahliye edildi. Katalonya hukumeti yetkilileri 350 kilometre kareden fazla ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları için İspanya askeri acil yardım biriminden destek talep etti. Sivil Koruma Müdürlüğü ise Barcelona-Girona arası seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu ve yerel halktan kapalı alanlara sığınarak kapı ve pencerelerini kapatmalarını istedi. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü Hollanda milli takımının savunma oyuncularından 31 yaşındaki Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Alanyaspor'da Brezilyalı kaleci Paulo Victor'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina parça bulutlu 27, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 15, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev ve gürültülü sağanak yağışlı 24, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu ve açık 19, Moskova parça bulutlu 22, Paris parça bulutlu 15, Priştine az bulutlu 17, Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya ve gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran ve gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova sağanak yağışlı 20, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana ve gürültülü sağanak yağışlı 13, Bağdat açık 33, Bakü az bulutlu 21, Bişkek ve gürültülü sağanak yağışlı 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil açık 20, Kerkük açık 28, Kuveyt açık 32, Medine açık 32, Mekke açık 32, Riyad açık 29, Şam açık 17, Tahran açık 23, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis çok bulutlu 20 ve Tokyo az bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 20 derece, Kahire açık 23, Melbourne az bulutlu 9, Montreal açık 23, New York açık 20, Sydney açık 15 ve Washington açık 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık 20 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 20, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih sağanak yağışlı 16, Podgorica açık 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Taraklia açık 19, Valkaneş açık 18, Zenitsa çok bulutlu 16, Gazimagosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 24,

koşu az bulutlu ve açık 20 ve güzel yurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında cumartesi günü sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 19-31 derece, Ankara 17-31, Çankırı 15-32, Eskişehir 18-29, Karaman 20-32, Kayseri 18-31, Kırıkkale 19-31, Kırşehir 18-30, Konya 21-33, Nevşehir 17-29, Niğde 20-31, Sivas 15-28 ve Yozgat 15-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 18-31 derece, Bolu 14-28, Düzce 20-32, Karabük 16-30, Kastamonu 12-29 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-33 derece, Artvin 19-26, Bayburt 12-26, Çorum 14-29, Giresun 24-30, Gümüşhane 14-28, Ordu 23-29, Rize 23-29, Samsun 22-30, Sinop 22-33, Tokat 17-30 ve Trabzon 25-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 12-28 derece, Ardahan 10-22, Bingöl 21-35, Bitlis 18-28, Elazığ 19-35, Erzincan 18-32, Erzurum 11-26, Hakkari 20-30, Iğdır 20-32, Kars 9-23, Malatya 20-34, Muş 19-31, Tunceli 19-35, Şırnak 27-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-39 derece, Batman 22-40, Diyarbakır 23-39, Gaziantep 22-36, Kilis 23-35, Mardin 26-36, Şanlıurfa 28-40 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre ve hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu, cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakamsa tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz dedi. Konuşmasında çiftçilere destek müjdesi veren Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon lira, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarında 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Ziraat Bankası'nın üreticilere sunduğu finansman imkanlarının tarım sektörüne önemli katkılar sağladığını belirterek uygun koşullu kredi ve destek mekanizmalarının sürdürüleceğini söyledi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını açıkladı. NATO zirvesi nedeniyle yayınlanan notama göre Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz'da 10-18 saatleri arasında, 8 Temmuz'da ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği sınırlandırılacak. Kısıtlama süresince yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan uçaklar uygulamadan muaf tutulacak. Açıklamada belirtilen saatlerde seyahat edecek yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri ve havalimanına planlanandan daha erken gitmeleri tavsiye edildi. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden eski ülke lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle yaptığı açıklamada Hamenei'nin intikamını alacaklarını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Hatemi, "Bu şehadet şüphesiz bizim irademizi daha da güçlendirmiştir. İran halkının düşmanları, katil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bilmelidir ki şehit imamımız ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız." ifadelerini kullandı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımının 2026 Milletler Ligi 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlılar'da Aylin Uysalcan ve Ezel Balık 15 kişilik listede yer almadı. Filenin Sultanları 3. haftada 8 Temmuz Çarşamba günü saat 6'da Polonya ile, 10 Temmuz Cuma saat 7'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 13.20'de Japonya ile, 12 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli-Saray yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 4 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bilecik hariç Marmara, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye ve Hatay kıyıları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 5 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Gümüşhane hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ile kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak biraz azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: çıktı. Ne yapıyorsun lan? Baktaki bir dayıda gitti.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kars çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Cumartesi gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların cumartesi günü Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa yakasının batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir 20-31 derece, Bilecik 19-30, Bursa 22-29, Çanakkale 23-32, Edirne 21-31, İstanbul 24-29, Kırklareli 21-29, Kocaeli 24-32, Sakarya 21-33, Tekirdağ 23-27 ve Yalova 23-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 17-31 derece, Aydın 24-39, Denizli 23-36, Kütahya 15-26, İzmir 24-35, Manisa 25-36, Muğla 21-36 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleriyle, zamanla Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısıyla Kahramanmaraş'ın batısı, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-33 derece, Antalya 27-33, Burdur 19-34, Hatay 24-30, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 27-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu.